0: sunmuştur. İmam Gazali'nin de ifade ettiği gibi bazılarına göre ölüm yok olup gitmektir. Bu sebeple öldükten sonra dirilme, haşir neşir, hesap, ceza veya mükafat yoktur. İnsanın ölümü, hayvanların ölümü ve otların kuruması gibidir. Bu ilahi bir dine, Allah'a ve ahiret hayatına inanmayanların görüşüdür. Kimileri insan ölünce çürüyüp toprak olur. Kıyamet gününe kadar ne azap ne de nimet var demiş. Bir kısmı da insan ölünce beden yok olur ama ruh bakidir. Ölümle yok olmaz. Sevaba kavuşan da azaba uğrayan da cesetler değil ruhlardır. Ölümden sonra cesetler bir daha dirilmez şeklinde görüş beyan etmiştir. İlgili ayet ve hadislerde bildirildiği üzere ölümün anlamı yok olup gitmek değil, sadece bir hal değişiminden ibarettir. Ruh cesetten ayrıldıktan sonra ceset üzerindeki tasarrufu sona ermektedir. Aslında organlar ruhla beraber bulunduğu sürece onun aletleridir. Ruh elle dokunur, kulakla işitir ve gözle görür. Ruhun özelliği olan her şey cesetten ayrıldıktan sonra da kendisiyle birlikte bulunur. Ölümün mahiyetinin anlaşılması bir bakıma ruhun mahiyetinin bilinmesine bağlıdır. Biz ancak kalp atışlarının durması ve dokulardaki hücrelerin kendi enerjilerini tüketmeleri sonucu vücudun soğumasıyla kişinin öldüğüne hükmedebiliyoruz. Ama bedeni hayatın sona ermesiyle ruhun yok olmayıp sadece bir dünyadan başka bir dünyaya göçtüğünü ayet ve hadislerden öğrenmekteyiz. Allah Teala her nefsin ölümü tadacağına haber vermiştir. Nefsin yani ruhun ölümü tatması, bedeninden ayrılması demektir. Bir şeyi tatmak için diri ve duyarlı olmak gerekir. Ruh bedeniyle birlikte ölseydi, bedeninin ölümünü nasıl tadacaktı? Nitekim ruhun bedenden ayrılışının kendisi için ölüm sayılmadığını, Kur'an-ı Kerim'de şehitler için ölüler denilemeyeceğini, aksine onların nimetler içinde yaşatıldıklarını bildiren ayet-i kerimelerle sabittir. Şehitler diri olunca elbette ki makam yönünden onlardan daha yüce olan peygamberler de diridir. Çünkü onlar manevi yönden şehitlerden çok üstündür. Buna göre ölüm yok olmak değil, belki dar dünyadan daha geniş bir aleme göç etmektir. Sevgili dostlar, ölümle ilgili olarak Kur'an'da yer alan birçok ayetten ikisinin meali şöyledir. Ey Resulüm, onlara de ki, kaçıp kurtulmaya çalıştığınız ölüm, muhakkak ki bir gün gelip sizi bulacaktır. Nerede olursanız olunuz, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size yetişir. Sevgili dostlar, ölüm mutlaka gelecekse ondan kurtulmanın çarelerini değil, bizi ölümden sonra ebedi mutluluğa eriştirecek şeyleri araştırmalı ve onlar üzerinde düşünmeliyiz. Buna göre ölüm karşısında insanlar, hadis-i şerifte de belirtildiği üzere iki kısma ayrılır. Ölümle rahatlık bulanlar ve ölümüyle başkalarına rahatlık verenler. Ölümle rahata erenler şüphesiz ki mümin ve salih olanlardır. Bazıları ölümü yumurtadaki civcivin kabuğu kırmasına benzetmiştir. Civcivin kemali yumurta kabuğunun kırılıp dünyaya kavuşmasıyla olduğu gibi, insanın kemali de ölümle ruhun cesetten ayrılmasıyladır demişlerdir. Civciv yumurtada kalış kurallarına uymadığı takdirde dünya kendisi için kemal yeri olmayacağı gibi, insan da dünyada Allah'ın emirlerine uymaması halinde ölümden sonra mutlu olamaz. Sevgili dinleyenlerimiz, Allah hepimizi mümin ve salih olanlardan eylesin. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda ölüm karşısında müminin durumundan, ölümü hatırlamaktan ve ona hazırlanmaktan bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı esnasında Müslümanları saf yapıp önlerine geçmiş ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, her türlü övgü sana mahsustur. Senin bolca verdiğine mani olacak yoktur. Kıstığını açacak da yoktur. Delalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur. Hidayet ettiğini de saptırabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur. Verdiğine de mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek, yakın kıldığını uzaklaştırabilecek kimse yoktur. Allah'ım, lütfun, rahmetin ve bereketlerinden ve rızkından bana aç. Bolca ihsan eyle. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah'ım, Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt. Rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle. Allah'ım, peygamberlerini yalanlayan ve insanları senin yolundan alıkoyan şu kafirleri helak eyle. Onlara rezillik ve azap ver. Senden başka ilah yoktur Allah'ım.

varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 22. Rutin yaşamayı nimet bil. Hayatımızın uzunca bir süre boyunca hep aynı tarz devam etmesi, yapıp ettiğimiz şeylerin otomatikleşmesi zaman zaman bize sıkıcı gelebilir. Başka hayatlara baktığımızda onları capcanlı, dopdolu, maceralı görür ve içten içe, keşke bizim de böyle maceralı, hareketli, dolu dolu, kıpır kıpır bir hayatımız olsa diye düşünürüz. Oysa bize monoton gelen hayat, farkında olmasak da bizim için büyük bir nimettir. Bu nimetin farkında olmak, kalbimizi yeni arayışların peşinde yorulmaktan kurtaracaktır. Nedir bu nimet? Başımıza hiç beklemediğimiz, hesaba katmadığımız sıkıntı ve musibetler geldiği zaman, sıradan bir günümüzdeki yaşantımızın, bize çoğu zaman sıkıcı gelen rutin işlerimizin aslında büyük bir nimet olabileceğini anlarız. Size normal ve sıradan gelen bir günü düşünün. Eğer çalışan bir kimseyseniz sabah kalkacak, tuvalet, abdest, namaz, kahvaltıdan sonra işinize gitmek üzere yola düşeceksiniz. Belki servisle, belki de toplu taşıma aracıyla işinize gideceksiniz. İşe gittikten sonra mesai bitimine kadar, arada yemek ve namaz molaları hariç çalışacaksınız. Sonra akşam olunca yine servis veya başka bir araçla eve döneceksiniz. Yemek, namaz, belki biraz daha televizyonda haberleri izleme sonrasında uykunuz gelecek ve yatacaksınız. Bu tarz günler birbirini kovaladıkça size bu hayat sıkıcı gelebilir. Bu noktada sizi yanıltan husus, sizin için sıra dışı gibi görünen hayatlara sahip olduğunu düşündüğünüz insanların paylaşımları. O ülke senin, bu ülke benim dolaşanlar mı dersin? Sürekli ev eşyası değiştiren mi? Bahçesine şu çiçeği mi yoksa bu çiçeği mi ekenler? Zannedersiniz ki bu dünyada herkes eğleniyor, çok güzel vakit geçiriyor da bir tek siz çalışıyorsunuz. Söz gelimi, benim bulunduğum yer dışında her yer yeşil modu vardır ya öyle. Halbuki size hayatları çok maceralıymış gibi gelen o insanlar da emin olun 7-24 gezip tozmuyorlar. Onların hayatlarında da monotonluklar var. Kaldı ki rutin işlerin, monoton gibi görünen bir hayatın aslında nimet olacağını da düşünmek gerekir. Şimdi düşünelim. Bugün siz bu yazıyı okudunuz ya da bunları dinlediniz. Bu esnada başınıza gelebilecek yüzlerce farklı alternatiften birini yaşıyorsunuz. Şu anda kendiniz ya da bir yakınınız için bir hastanenin acil servisinde sıra bekliyor olabilirdiniz. Şu anda trafikte bir kaza geçirmiş olabilirdiniz. Şu anda bir deprem sarsıntısı sebebiyle evinizi boşaltarak can havliyle kendinizi sokakta çıplak ayaklı bir halde bulmuş olabilirdiniz. Şu anda yan, alt ya da üst komşunuzla hiç olmadık bir sebeple tartışıyor, kavga ediyor ve soluğu karakolda alıyor olabilirdiniz. Şu anda dışarıda olup eve gelmemiş olan çocuğunuz için sağa solu araştırıyor olabilirdiniz. Bu listeye bu şekilde hiç aklı hayali gelmedik yüzlerce, binlerce ihtimal yazılabilir. Hayatımızın hiç beklemediğimiz bir anında karşımıza çıkan ve hayatımızın normal akışını alt üst eden olaylar bizi bir süre rutinimizden alıkoyar. Birkaç gün hastanede, karakolda, evin dışında kaldıktan sonra evinizdeki sıradan bir gününüzü gözünüzde öyle bir büyütürsünüz ki, ailece sofra başında yemek yemeniz, yemekten sonra çay içmeniz, aile fertleriyle birlikte bir arada bulunmanız size bir cennet tablosu gibi gelir. Yeterince uzayan sözü daha fazla yormayıp sadede gelelim. Hayatımızda farkında olmadığımız nice nimetler var. Bu nimetlerin varlığı ancak elimizden çıktıktan sonra anlaşılıyor. Şükran duygusuna sahip, derin düşünceli insanlar bu nimetler ellerindeyken de onların farkına varıp Allah'a şükrederler. Bu duygudan yoksun olanlar içinse her daim şikayet edilecek, yakınılacak bir şeyler vardır. Duamız, Rabbimiz sahip olduğumuz nimetlerin farkına varmayı ve bunlar için hakkıyla şükretmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Hüsnü Hal. Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Anet Radyo, Diyanet Radyo. Kur'an'ın temel konuları. Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca Aziz'in hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur.

olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi, Allah'tan başkasına tapmayın diye, size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları
biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak Allah dilerse getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz.

Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak suyunu yut, ey gök sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda ciddi şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam

benim ancak zararımı artırırsınız. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi, çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın, İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layık, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım, sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin dediler. Şuayb de şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız O'na dayanıyor ve O'na yöneliyorum.
Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim başımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb de, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince şu Şuayb'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dost doğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.
Sizden önceki toplumlar için de

Yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse, o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacaksın. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, "Ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve "Hadi gel," dedi. O da "Haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz," dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, "Senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır." Yusuf, "Asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi," dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. "Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir." Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. "Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun." Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. "Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz," dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir," dediler. Kadın dedi ki, "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır." Yusuf, "Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz," dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. "Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım, çeşit çeşit ilahlar mı yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp

Alanmak için daha iyi. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyalardaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, "Rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın." Adamlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz," dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, "Ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim, beni hemen gönderin," dedi. Zindana gelerek, "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler," dedi. Yusuf şöyle dedi, "Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler." Kral, "Onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, "Efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir," dedi. Kral kadınlara, "Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu?" diye sordu. Kadınlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik," dediler. Aziz'in karısı da, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir," dedi. Yusuf dedi ki, "Bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi."

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 15 Safer 1448. Rumi takvime göre 16 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yusuf suresinden mesajlar. Kur'an'ın 12. suresidir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ve Ebu Talib'in vefat ettiği Kureyş'in Hazreti Peygamber'i öldürme, sürgün etme veya hapsetme planları yaptığı hüzün yılında indirilmiştir. Kur'an, Hazreti Yusuf kıssasını kıssaların en güzeli olarak nitelendirir. Bu sure, Müslümanlar için bir teselli ve müjde olmuştur. Zira Hazreti Yusuf aleyhisselam da Filistin'de kardeşleri tarafından kötülüklere maruz bırakılmıştı. Fakat yıllar sonra Mısır'da önemli bir konuma gelmiş, çok sevdiği babasına ve ailesine kavuşmuştu. Bu kıssayla Peygamberimiz ve arkadaşlarına sabrettikleri takdirde Hazreti Yusuf'a verilen mükafatın benzerinin onlara da verileceği müjdelenmiştir. Surede Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, ardından Mısır'a köle olarak gelişi ve Aziz'in hanımı tarafından zulme uğraması, zindanda geçen yılları ve nihayetinde kurtuluşu, kardeşlerinin tövbesi ve ailesine kavuşması anlatılır. Onun tüm yaşamında iffetli ve sadık, ihsan sahibi bir insan olduğu, sıkıntıları iman, sabır ve tevekkülle aştığı vurgulanır. Bir hadis. Sözün en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Şunu önce iyi bilmek gerekir. Hayat sadece yiyip içmekten mi ibarettir? İnsan bu dünyada sonsuz kalamayacağına göre bu kadar mal toplayacağım diye zahmete katlanması niyedir?

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Mucib. Kendine el açan kullarının istediklerini veren, asla boş çevirmeyen. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi

üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın ihtiyaçlarını, onlar eksikliğini fark etmeden ikram eden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kesmek, birinin susmasını sağlamak anlamındaki ceb kelimesinden türeyen mucib esması, dua ve dileklere olumlu cevap veren anlamına gelir. Allah'ın mucib oluşu, kullarına icabet etmesiyle tecelli eder. Dua eden kullarını işitip dualarına cevap vermesiyle, hayatlarının akışına rahmetiyle dokunmasıyla. Ama nasıl? Her zaman dualarımızın işitildiğine inanıyor muyuz? Ve gerçekten Rabbimiz bütün dualara icabet ediyor mu? Ediyorsa neden ettiğimiz duaların tamamı gerçekleşmiyor? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Bir duaya icabet edilmesi demek, duanın karşılığının verilmesi demek midir? Allah'ın duamızı duyduğuna ne zaman inanırız? Duamız gerçek olduğunda. Allah'ım şükürler olsun. İşittin beni, verdin istediğimi deriz, sevinçle coşarız. Gücümüzün yetmediği yerde, gücü her şeyin üzerinde olan bir Rabbin bizi işitmiş olması, üstüne üstlük duamızın karşılığını dilediğimiz gibi vermiş olması imanımızı nasıl da kuvvetlendirir. Peki tam tersi olduğunda, ısrarla, bütün içtenliğimizle ettiğimiz bir duanın bir türlü gerçek olmadığını gördüğümüzde ne olur? İçimizde bir şeyler kırılır mı? Allah'a olan güvenimiz sarsılır mı? Ellerimiz düşer mi iki yanımıza? Gitmiyor ki duam. Varmıyor ki Allah'ın huzuruna. Yahut Allah kabul etmiyor duamı der miyiz? Dua, insanın en hassas noktasıdır aslında. Kimseye anlatamadığı şeyleri Rabbine açar insan. En derin duygularını en içten haliyle sunar Rabbine. O saflığın, perdesiz dokunuşun karşılığını görmek ister. Allah kulunun böyle bir girişimine tepkisiz kalır mı? Onu duymazdan gelebilir mi? Umursamazlık eder mi? Allah'ın şanına yakışmaz kendisine yakarana kulak vermemek. Rabliğin şanında kendisine yaklaşana gitmek vardır. Allah bütün azametine rağmen kulunun adımına karşılık adım atar. Öyle zariftir. Duayı kabulü de zariftir. Hiçbir dua yoktur ki Allah'a ulaşmamış olsun. Ulaşan duaya nasıl cevap verildiği Rabbin hikmetidir. Biz isteriz ki istediğimiz şey istediğimiz zamanda, istediğimiz yerde, istediğimiz gibi oluversin. Bizim için duaya icabetin anlamı budur, değil mi? Değil işte. Allah'ın kulunun duasına icabet etmesi tek boyutlu değildir. Derin ve incedir. Allah bize incelikleri görecek kalp versin. Küçük bir çocuğun gözünde ne zaman annesi en iyidir? Onun her istediğini yapsa, canının her çektiğini verse dünyanın en iyi annesiymiş gibi hisseder. Bu gerçekten o anneyi iyi bir anne yapar mı peki? Sorumluluğu altında bulunan bir çocuğu, yetileri gelişmemiş bir varlığın her istediğini vermek iyilik midir? Neyin iyi, neyin kötü olduğunu tam olarak bilmemesi, öngörüsünün kısıtlı olması, hayat tecrübesinin azlığı o çocuğun korunmasını gerektirmez mi? Rabbin kuluyla ilişkisi de böyledir işte. Her istediğini almayı hesaplayan insan, Rabbinin ona her şeyi vermesiyle dünyanın en mutlu insanı olacağını sanır. İstediği verilmediğinde darılır, Rabbinden usul usul uzaklaşır. Halbuki onun için en iyisini bilen kimdir? Rabbinden başka kim bilebilir her şeyin en iyisini? Rabbi kulunun duasını alır, kabul eder, dilerse o anda verir karşılığını. Dilerse bir zaman sonra, dilerse hiçbir zaman. O kul için ne hayırlıysa onu verir. Kul kendi için hayır olduğunu sandığı bir şerri isterse vermeyerek ikramlar. Sabredip ümidini kesmemesine karşılık daha hayırlısını ahirete bırakır. Biz dünyayı gördüğümüzden ibaret sandığımız için duaların kabul olduğuna görerek inanıyoruz. Yahut bir başkasında bizde olmayan ama kalbimizin meylettiği bir nimeti gördüğümüz

gördüğümüzde onda var da neden bende yok diyebiliyoruz. Her kulun farklı olduğunu unutuyoruz. Allah her kulu farklı, ayrı ve özel yaratmıştır. Her bir kuluna ayrı bir muamelesi vardır. Hikmetleri de, ikramları da farklı farklıdır. Birinin evine, ailesine, kalbine, hislerine girmeden o kimsenin sahip oldukları ve olmadıkları hakkında ne diyebiliriz ki? Rabbimiz bizi cahillikten korusun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Duam benim Rabbimle muhabbetimdir, sohbetimdir. Benim her şeyden önce bunu hatırlamam gerek. Rabbim yalnızca başım sıkıştığımda gideceğim kapım değil. Rabbim benim kalbimi sükunete erdirendir. Hissettiğimde yalnızlığımı gideren, konuştuğumda huzura erdiğim muhatabımdır. Hiçbir insanda bulamadığım sadakati bulduğum mutlak güç sahibimdir. Bu yüzden duam çok kıymetli. Duamı işiten mücip bir Rabbimin olması çok kıymetli. Kelimelerimin karşılık bulduğu bir makamın olması bana Rabbimin ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar buyuruyor. O halde benim inanmam lazım. Bu ayetin gerçek olduğuna, hak olduğuna inanarak dua etmem lazım. İman ederek elimi açmam lazım. Her türlü şüpheden uzak durarak. Doğru dua ediyorsam, hayır olanı istiyorsam, zaten dilediğim beni bulur. Farkında olmadan bir fenalık istediysem, Rabbim vermeyerek beni korur. Benim gücümün yetmediği, yapmaya muktedir olmadığım ne varsa hepsine yetecek olan O'dur. Benim acele etmemem gerek. Kendimi frenlemeyi bilmem, duamda ısrarcı olmam, vazgeçmeden el açmaya devam etmem gerek. Allah kullarının ihtiyacını dua olmasa da giderir. Yarattığı hiçbir varlığı başıboş bırakmamış, beni de bırakmaz. Benim mucip isminden nasibimi almam için duaya durmam gerek. Benim de mucip olmam gerek. Allah'ın emrettiklerine uymaya, gücüm nispetinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye, gücümün yetmediği yerde nezaketle cevap vermeye, kim çağırırsa çağırsın davete gitmeye ve ne olursa olsun verilen hediyeyi almaya uğraşmam gerek. Nefsimi törpülemem gerek ki Rabbim de bana mucip esmasıyla icabet etsin. Ben beklerim, duyulduğumu bildikten sonra duayı bırakmam, ederim. Neticesini de beklerim. Bazen imtihanım sadece beklemekten yana olur, bazen sabırdan yana. Dilerim ki Rabbim hiçbir sıkıntımda beni ümitsizlik noktasına getirmesin. Ayağım kaymasın ki kendisinden uzaklaşmayayım. Her sıkıntımda bana lütufta bulunan Rabbim tesellisini göstersin, kalbimi teskin etsin. Ben de hakkına razı olan kullarından olayım. Kendine açılan bütün ellerin, semaya bırakılan bütün duaların Rabbi ya mücib. Bizi günahı duasının kabulüne engel olanlardan eyleme. Biliriz ki bir tek sana açılan eller boş dönmez. Bizi hayırla donat ve bizi hayrından razı eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle.

Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik. Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Güzel bir sabah, güzel bir gün Mevla'dan niyaz ediyoruz. 29 Temmuz Çarşamba sabahında efendim. Hafta içi ortasında sizlerle birlikteyiz. Günümüz bereketli, huzurlu, sağlıklı olsun. Duamız bu yönde. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim günümüzü, ömrümüzü sağlıklı, bereketli, huzurlu eylesin inşallah. Dualarımız kabul olsun. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. Varsa dinlemek istediğiniz eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Şöyle güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında gündem bölümüyle kulaklarınızda olacağız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne. Hemen haber başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. Irak'la petrolde tarihi ortaklık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzedi ile külliyede imza törenine katıldı. Anlaşmayı duyuran Erdoğan, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Irak'tan günlük 1 milyon varil petrolün Türkiye'ye akacağını açıklayınca, Irak Başbakanı Zeydi, evet doğru 1 milyon dedi. Törende iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Öte yandan millete operasyonun hesabı soruluyor. İletişim başkanlarının düzenlediği zirvede konuşan Başkan Erdoğan, yüz milyonlarca liralık deprem bağışlarını buharlaştıran Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmaya değindi. Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hesabı yargımız tarafından soruluyor dedi. Öte yandan sanayinin ekonomideki payı dip yaptı diyor efendim. Bir diğer haber başlığında çeteleri gizli servisler kullanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin mücadele ettiği yeni nesil suç örgütlerini gizli servislerinde kullandığını açıkladı. Önceki örgütlerin belirli merkezleri vardı, bunların yok. Mekanları, sanal ortam, yurt dışında ya da yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bazı ülkeler bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkan sağlıyor ve kirli işlerini yaptırıyor, onları maşa gibi kullanıyor dedi. Sokak çetelerini 2026 sonunda bitireceğiz dedi. Suriyelilerin geçici koruma statüsü yeniden düzenlenmeli deniliyor. Bakan Çiftçi, Suriyelilerin geçici koruma statüsünün de yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Suriyeliler 15 yıldır Türkiye'de. İlk geldiklerinde kitlesel göç nedeniyle geçici koruma statüsü oluşturduk. Ancak 8 Aralık'ta Suriye'de rejim değişti. İsteyenler dönebiliyor, şartlar değişti. Bu statünün yeniden düzenlenmesi, hatta sona erdirilmesi gerek dedi. Gazze ölüm tarlası. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda ortaya çıkan yeni görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha

gözler önüne seriyor. Sabra Mahallesi'nde Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerinin yaşadığı bir binanın enkazından tam 99 cenaze çıkarıldı. Büyük yıkımın yaşandığı Gazze'de oluşan 50-68 milyon ton enkazın altında yaklaşık 8500 cenaze çıkarılmayı bekliyor denilmiş efendim. Öte yandan okullara mescit yazısı. İstanbul Valisi Davut Gül 39 ilçe kaymakamına gönderdiği yazıda yeni inşa edilecek okul ve eğitim kurumlarında cuma namazı kılınmasına imkan verecek mescitler yapılmasını istedi. Mevcut okullarda ise uygun alanlar cuma mescidi olarak düzenlenecek deniliyor efendim. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kritik bir ziyaret denilmiş bir diğer alt haber başlıkta. Bir diğer gazetemizin haber başlıklarına bakacağız efendim. Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı diyor haber manşetinde. Başkan Erdoğan'dan Ahbap Çavuşlulara sert tepki, sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi dedi. Yalan haberlerden provokasyonlara, 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi, kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlarla üretildi deniliyor. Fedakarlıklar yok sayıldı. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personelimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Ortaya saçılan belgeler 6 Şubat depremlerinde hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların yapıldığını hepimize gösterdi. Ve şimdi deprem fırsatçıları hesap veriyor. Deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimiz çok net biçimde gördük. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Öte yandan Irak'tan günde 1 milyon varil petrol ülkemize akacak. Türkiye Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduğu deniliyor efendim bir diğer haber başlığında. Ve verilen sözler tutuldu. Evimizde çok mutluyuz. Manavgatlı afetzedeler devletin bir yılda yapıp teslim ettiği evlerinde güvenle yaşıyor denilmiş efendim diğer haber başlıkta. Çavuşların sahte ahbap pişmanlığı. Deprem sürecinde devleti itibarsızlaştırmak için ahbaba omuz veren en güvenilir kurum imajını çizmeye çalışan ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Dün Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu savcılığa çağrıldı. Depremde seninleyiz sevgili dostum dediği Haluk Levent'e yakınlığını reddetti Gülben Ergen deriliyor efendim haberin son cümlesinde. Paralel suç örgütü kurup terör estirdi. Gülistan Doku cinayetinde tutuklu eski Tunceli valisi Sonel'in çete kurup çevre illerde de yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sonel'in talimatıyla evlere böcek yerleştirildiği, casus yazılımla dinlenme yapıldığı, bazı kişilerin dövüldüğü ortaya çıktığı Sonel'in evinde bulunan 13,4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının kaynağı da araştırılıyor denilmiş efendim. Öte yandan iki yangın söndürme uçağımız Fransa'da Türkiye yardıma koştu. Macron Türkiye'ye teşekkür etti deniliyor. Haber özetinde birazdan detaylara bakacağız efendim. Tabii mesajlarınızı da bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, hayırlı sabahlar mesajlarınızı bekliyoruz. Şu an bizlerle birlikte olan, bizi dinleyen, sesimizi duyan bütün değerli dinleyicilerimiz, selamlarınızı bekliyoruz. Nerelerde dinlenmekteyiz efendim? Sizlerden bunun cevabını istirham ediyoruz sabah yoklamasında. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz. Aleykümselam. Afyon'dan geliyor mesajımız. Afyonkarahisar, İsçehisar, dört yoldan Lokman Çetinel. Sabahın hayrı, bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Sıradaki bütün eserlerde Diyanet Radyomuzu dinleyen herkese gelsin. Şu an iş yerlerinde işe başlayan bütün kardeşlerimize hayırlı, bereketli, helal kazançlar diliyoruz. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bütün esnafımıza sevgiler, selamlar, hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz efendim. Rabbim işinizi bereketli eylesin. İşe giden bütün yolda olan dinleyicilerimize de keza aynı şekilde hayırlı mesailer diliyoruz. Rabbim güzel, verimli, kıymetli bir mesai günü her birimize nasip eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı, selamlarınızı ve istek eserlerinizi. Buyursunlar.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Efendim, hayır sabahlar devam ediyor. Türkiye Petrolleri Kerkük merkezli BP'nin %15'ini satın aldı. Irak'la enerjide tarihi adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile külliyede imza törenine katıldı. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının BP'nin Kerkük'teki şirketinin %15 hissesini satın aldığını duyuran Başkan Erdoğan, bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur dedi. Erdoğan, Irak'tan 1 milyon varillik petrol geleceğini açıkladı. Ovaköy için ilk imza atıldı deniliyor efendim. 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı huzurunda iki ülke arasında

Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulması planlanan 10 maddeden fazla olması beklenen terörsüz Türkiye yasası ile ilgili Erdoğan, bunu özellikle bizler ve Cumhur İttifakı'ndan başka kimse yapamaz. Süreci bu aşamaya kararlı bir şekilde getirdik. Nihayete erdirelim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı hiçbir şey olamaz. Yasayı bir an önce bitirelim talimatını verdi. Toplantıda terörsüz Türkiye yasa teklifiyle bununla birlikte meclis çalışma takvimi de masaya yatırıldı. Bu kapsamda meclisin 14 Ağustos tarihine kadar çalışması planlanıyor denilmiş efendim. Öte yandan çeyrek asra 81 şehirde kutlama denilmiş ve bir diğer haber başlığındaysa devlete çekilen operasyon ortaya çıktı diyor. Hemen oraya da bakacağız efendim. Başkan Erdoğan 6 Şubat depremleri sırasında devlete operasyon çekenlerin ortaya çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılan Başkan Erdoğan, Ahbap Derneği ile ilgili konuştu. Bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar hızlandığı, kolaylaştığı, yaygınlaştığı dinamik bir dönemin içinde olduklarına dikkat çeken Erdoğan, uydu ve haberleşme teknolojilerinde neredeyse her gün yeni bir gelişme, yeni bir ilerleme kaydediliyor. Günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavramsa hiç şüphesiz hakikat oluyor. Biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırılarına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi dedi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı, halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devletle millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratmaya, savaşa müdahil olduğuna, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu kim tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor dedi. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete de aynı şekilde hesap veriyor. Suyu misal emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan sonra son derece kararlıyız bu durumda. Ucu nereye varırsa varsın bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı bu durumları yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına asla fırsat vermeyeceğiz dedi. Öte yandan dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz diyen Erdoğan, günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür dedi deniliyor haberin son cümlesinde. Efendim eser arası vereceğiz, ardından yeni saatimizde güzel mesajlarınız, selamlarınızla devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
4: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli Körfez'den Ali Azem, sıradaki eser bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Duam odur ki Allah mazlum coğrafyadaki bütün kardeşlerimizin kurtuluşlarını görmeyi nasip eylesin her birimize. Amin efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Mis gibi Konya sabahından herkese hayırlı, mutlu, bereketli, huzur dolu bir gün diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Reçelimi kaynatırken mutfağımın olmazsa olmazı Diyanet Radyomuz. Mutfak grubumuz selam olsun efendim. Hayırlı sabahlarınız olsun. İstanbul'daki çok sevdiğim kardeşim Bekir Çeşmeci için Akşerleri Hayreyler adlı eseri yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim bizler de sizlere. Bursa'dan selam olsun ve aleyküm selam. Ben Fahrettin Razi Yalçınkaya, sıradaki eseri. Diyanet Akademisi Bursa Dini İhtisas Merkezi'nde görev yapan başta müdürümüz, eğitim görevlilerimiz ve görev yapan bütün personele hediye ediyoruz. Bizler de hediye ediyoruz efendim. Güzel Bursa'mız, güzel memlekete bolca selam olsun ayrıca. Başkent Ankara'dan yaz okulu ve iş yolundan selam olsun Diyanet Radyomuza, Diyanet ailemize. Aleyküm selam. Sizleri dinliyoruz. Sorumlu yayıncılığınız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayasofya eserini istiyoruz. Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Yakup Demir ve Mehmet Yusuf Demir. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Başkent Ankara'mıza selamlarımızı iletiyoruz sizler aracılığıyla. Hemen dinletelim sıradaki güzel eserimizi. Ardından haber detaylarımıza devam edeceğiz. Sizin de mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim gündem bölümünden devam ediyoruz haber detaylarımıza. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin önemli açıklamaları vardı. Çeteler gizli servislerin maşası dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin dolandırıcılık mağdurlarının parasını korumayı amaçlayan Dolunay projesine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan düzenlenmelerin ve ayrıntılarını da Bakan Çiftçi anlattı. Emniyet personelinin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmelerin de masada olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hakkında sokak çetelerini 2026 yılının sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz. Bu yapıların suç işleme tarzlarını ve organizasyonlarını an be an takip ediyoruz. 15-18 yaş arasında suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Bu yaş grubundakiler yönelik yargılamalarda ağır suçlarda herhangi bir indirime gidilmeden işledikleri suçun karşılığını tam olarak görmesi gerekiyor dedi. Öte yandan suç işleyen cezasını çekecek dedi Bakan Çiftçi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verdi. Örgüt adına ağır suç işleyenlere yönelik bir cezasızlık düzenlemesi bulunmadığını söyledi. Bu kişiler cezalarını çekecekler. Yalnızca örgüte katılmakla birlikte herhangi bir suç işlemeyenlere yönelik bazı süreler öngörülüyor. Dünyanın farklı bölgelerinde benzer yapıların tasfiye edilmesi oldukça meşakkatli süreçler sonunda mümkün oldu. Hamdolsun 2 yıl içinde çok bir mesafe kat ettik. Bunun şartlar lehimizeyken süreci bir provokasyona veya sabotaja uğramadan kısa süre içerisinde sonuçlandırmamız gerekiyor dedi. Öte yandan geçici koruma statüsü yeniden ele alınmalı dedi Bakan Çiftçi. Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan rejim değişikliğinin ardından geçici koruma statüsünün yeniden ele alınması gerektiğini belirterek geçmişte bu statünün verilmesine yol açan şartlar değişikti. Bu statünün yeniden değerlendirilmesi, düzenlenmesi hatta artık sona erdirilmesi gerekiyor dedi. Türkiye'den Suriye'ye gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyelilerin sayısının 1,5 milyonu aştığını ifade eden Çiftçi, halihazırda geçici koruma kapsamında 2.238.969 kişinin bulunduğunu söyledi. Bakan Çiftçi yalnızca 8 Aralık sonrasındaki gönüllü geri dönüş sayısının ise 718.860'a ulaştığını belirtti deniliyor efendim. Öte yandan okul güvenliğinde altılı protokol. Bakan Çiftçi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğine ilişkin İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokol hazırlanacağını açıkladı. Kahramanmaraş'taki saldırılara saldırganın 32 kez rehberlik servisine başvurduğunu belirten Çiftçi, bilgi emniyet veya sağlık birimlerine ulaştırılmadığı için bilgi okulun içinde kalmış. Bu tür durumlarda zamanında tedbir alınabilmesi için altılı protokol kurumunun hazırlığını yapıyoruz dedi. Okullardaki güvenlik tedbirlerine de değinen Bakan Çiftçi, eğitim yılı boyunca yaklaşık 25 bin polis, güvenlik korucusu ve bekçinin okullarda görevlendirildiğini söyledi. Ancak bu personelin kendi asli görevlerinin de bulunduğunu vurgulayan Bakan, mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını belirterek bu kapsamda okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik görevlisi talep ettiklerini açıkladı. Kahramanmaraş saldırısının ardından bireysel radikalleşme eğilimi gösteren çocukların takip edildiğini kaydeden Bakan Çiftçi, rehber öğretmenlerin şiddet eğilimi tespit ettikleri durumları güvenlik birimlerine bildirmesi gerektiğini de belirtti deniliyor. Ve 12-36 mesai sistemi Eylül'de. Polislerin çalışma düzenine ilişkin 12-36 sistemine geçmeyi planladıklarını söyleyen Bakan Çiftçi, Eylül ayı gibi 12-36 çalışma sistemine geçme düşüncemiz var dedi. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte sistemi uygulamaya geçirmek istiyoruz. Fazla çalışma ücretlerini 2027 itibarıyla düzenlemeyi planlıyoruz. Maliye ile görüşmelerimizi bu doğrultuda yaptık. 12-36 sistemine geçtiğimizde fazla çalışma saatleri azalacak ve fazla çalışma ücretlerinin ödenebilir bir seviyeye gelmesi mümkün olacak dedi. Polis lojmanlarıyla ilgili de konuşan Bakan Çiftçi, emniyet personelinin barınma sorununu çözmek amacıyla ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını, sayının ilerleyen dönemde artırılacağını söyledi. TOKİ veya başka kurumlar aracılığıyla anlaşma yapılmasının da seçenekler arasında olduğunu ifade etti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar hem mesaj hem de haber detaylarımızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Hac kayıtlarında pasaport süresine dikkat deniliyor haber başlığında. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının vize işlemlerinde sorun yaşamamaları için pasaport geçerlilik süresine dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hac vizesi işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için adayların pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerektiğini belirtti. Yeni pasaport alacak veya mevcut pasaportunu yenileyecek adayların ise il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvururken pasaportlarının belirtilen tarihe kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmesi talep etmeleri istendi deniliyor efendim. Öte yandan okullara mescit yazısı İstanbul Valiliği öğrenciler ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 39 ilçe kaymakamlığına okullarda mescit alanı oluşturulmasına ilişkin yazı gönderdi. Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje aşamasında cuma namazının kılınmasına imkan sağlayacak yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarına yer verilmesi istendi. Mevcut okullarda ise uygun alanların Cuma Mescidi olarak düzenlenmesi talep edildi. Yazıda düzenlenmenin öğrencilerle eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını güvenli şekilde karşılamalarını sağlamak, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışları en aza indirmek ve eğitim öğretim süresinin ve sürecinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesini temin etmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik hükümlerine de atıfta bulunulduğu deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde bir eser arası vereceğiz, sonrasında programın son bölümünde tekrar kulaklarınızda olacağız mesajlarınızla.

Efendim mesajlarımıza bakacağız. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar olsun. Sizleri keyifle dinliyoruz diyor isimsiz dinleyicimiz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Kahramanmaraş'tan sizlere sevgi ve selamlar iletiyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hem size hem de Diyanet Radyo dinleyicilerimize bereketli bir gün olsun. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Özgür Filistin, Özgür Gazze'ye selam. Boykota devam. Konya'dan Mahinur teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Efendim geldik programımızın sonuna, bizlere ayrılan sürenin sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun efendim. Hoşça kalınız. Hayırlı günler olsun.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, siz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
8: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
8: yol olan,
6: yolda olanlara.
9: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
10: Reklam.
11: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası,
12: dünya katılım var. Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
10: Reklam.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 15 Safer 1448. Rumi takvime göre 16 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yusuf suresinden mesajlar. Kur'an'ın 12. suresidir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ve Ebu Talib'in vefat ettiği Kureyş'in Hazreti Peygamber'i öldürme, sürgün etme veya hapsetme planları yaptığı hüzün yılında indirilmiştir. Kur'an, Hazreti Yusuf kıssasını kıssaların en güzeli olarak nitelendirir. Bu sure, Müslümanlar için bir teselli ve müjde olmuştur. Zira Hazreti Yusuf aleyhisselam da Filistin'de kardeşleri tarafından kötülüklere maruz bırakılmıştı. Fakat yıllar sonra Mısır'da önemli bir konuma gelmiş, çok sevdiği babasına ve ailesine kavuşmuştu. Bu kıssayla Peygamberimiz ve arkadaşlarına sabrettikleri takdirde Hazreti Yusuf'a verilen mükafatın benzerinin onlara da verileceği müjdelenmiştir. Surede Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, ardından Mısır'a köle olarak gelişi ve Aziz'in hanımı tarafından zulme uğraması, zindanda geçen yılları ve nihayetinde kurtuluşu, kardeşlerinin tövbesi ve ailesine kavuşması anlatılır. Onun tüm yaşamında iffetli ve sadık, ihsan sahibi bir insan olduğu, sıkıntıları iman, sabır ve tevekkülle aştığı vurgulanır. Bir hadis. Sözün en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
2: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan, senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebul Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
5: Yükün ağır, yardım edeyim.
2: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyarı olamaz. Afiyet şifa olsun, haydi buyurun.
1: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
5: Evet, kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebul Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
2: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı.
6: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebul Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.

0: 101. bölüm.
1: Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu.
2: Beni iyi dinleyin. Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız. Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Doğru. Saldıracağız.
2: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var. Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlardan sağılan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?
4: Evet, anladık, merak etme.
3: Zor bir iş değil. Biraz dikkat gerektiriyor, o kadar.
5: Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz.
4: Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla.
1: Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkıyalar Ebu Zer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla duyduğu seslere uyandı.
6: Ebu Zer, kalk, birileri geldi.
5: Ne oluyor?
6: Şişt, sessiz ol, atlılar geldi.
7: Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer, uyan.
8: Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım.
7: Baskına uğradık, kılıcını al.
8: Aldım baba, endişelenmeyin, ben çıkar ne olduğuna bakarım.
9: Aman oğlum, bunların karşısına çıkma.
7: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla. En iyisi çıkıp konuşmak.
9: Eşkıya ile konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
8: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok. Biz babanla onları oyalarken sen de kaçmaya bak. Sakın bizi düşünme.
9: Oğlum, ya size bir şey olursa?
8: Kazanırsak eşkıyaların hakkından gelmiş oluruz. Yok eğer gücümüz yetmezse şehit oluruz anne. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
7: Leyla, Allah'a emanet ol. Diz çarpışmaya başlayınca ormana doğru olanca gücünle koş. Hakkına helal et.
9: Helal olsun. Siz de helal edin.
7: Helal olsun. Hadi çıkalım şunların karşısına.
8: Ne istiyorsunuz?
10: Biz istediğimizi aldık. Geride işe yarar bir şey var mı diye bakıyoruz.
8: Resulullah'ın develeri. Baba, develeri gasp etmişler.
10: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz. Ben mi korkuyormuşum?
8: Anne, hadi koş, dediklerimizi unutma.
9: Tamam. Allah'a emanet ol.
10: Kadın kaçıyor, yakalayın. Gel buraya. Al sana.
8: Ah!
10: Oğlum!
8: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
10: Gel buraya!
9: Ah!
7: Yakaladım işte.
9: Bırak beni! Bırak beni pis herif! Bırak!
10: Al sana!
9: Ah!
10: Evet, bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım.
0: Gelenler var.
11: Kaptanım, toplanın, dönüyoruz. Şu adamın da işini bitirseydik.
12: Bırakın şimdi onu, alacağımızı aldık, hadi.
13: Kadın hala baygın mı?
11: Evet, benim atımın üstünde.
12: Ellerini ve ağzını bağladın mı?
11: Evet.
4: Yürüyün, dönüyoruz.
13: Hadi yürüyün, dönüyoruz.
10: Oğlum!
13: Oğlum!
4: Ebu Sen, neler oldu burada?
10: Baskın yedik Selam'ı. Oğlum Zehri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
4: Allah sabır versin. Çok üzüldüm. Ne tarafa gittiler?
10: Şu tepenin ardına doğru.
4: Ben peşlerine düşeyim. Belki karını kurtarırım. Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu. Ona söyle Medine'ye haber versin. Ben izlerini kaybetmeyeyim, tamam mı?
10: Tamam, ama sayıları fazla. Dikkat et kendine.

0: İşte yiğitlerim dönüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, anlatın hele.
1: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
0: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
1: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
0: Güzel. Kadın burada mı?
1: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
0: Onu sıkı sıkı bağla.
1: Emredersin.
0: Sizi gören oldu mu?
1: Bayağı yol aldıktan sonra ardımızdan birinin bizi takip ettiğini fark ettik. Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu çıktı. Bizi yanına yaklaştırmadı.
0: Tüh, kötü olmuş. Muhammed'in adamlarından biri ise yerimizi tespit etmiştir. Gözünüzü dört açın.
2: Reba Medine'ye baskın haberini ulaştırdığında ashab-ı kiram kılıçlarını kuşanarak mescitte toplandılar. Derhal bir seriye düzenlenip yola çıkarıldı. Bu esnada Ebu Zer'in eşi Leyla da esir olarak tutulduğu Fezare kampından kaçmanın yollarını arıyordu.
3: Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Eğer beni esir pazarına götürürlerse bir daha yurdumu görmek hayal olur. Şu taşı alabilsem elimdeki bağı çözebilirim belki. Çok uzakta. Allah'ım sen bana yardım et. Beni esaretten kurtar. Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh, şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya dalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsem. Oldu. Neyse, çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım.
4: Hey kadın, bana bak. Kime sesleniyorum? Bana bak.
1: Uyumuş, baksana. Bırak kadını.
4: Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma.
1: Tamam. Sen dinlen, ben bakarım.
3: İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sizi uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla, tam zamanı. Hadi bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba, atba. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberimize götüreceksin. Oldu mu sevgili sahibine? Allah'ım, beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi atba, gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun.

0: Günün duası.
1: Adem aleyhisselam ve eşi cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdi: Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen, muhakkak ziyana uğrayacaklardan

0: Reklam.
1: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

138. gün. Allah'ın emrine teslimiyet. Ayet-i Kerime Meali. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Ahzab Suresi 22. Ayet. Hadis-i Şerif. Süheyb'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona da sabreder. Bu da onun için hayır olur.

Fetva. Namazda kavme ve celsenin hükmü nedir, ne kadar beklemek gerekir? Kavme, namazda rükudan kalkarken secdeye gitmeden önce iyice doğrulmak ve en az Sübhanallah diyecek kadar ayakta durmak, celse ise namazda iki secde arasında oturup en az Sübhanallah diyecek kadar beklemektir. Celse ve kavme, Hanefilerde bir görüşe göre sünnet, tercih edilen görüşe göre ise vaciptir. Yanılarak terk edilirse sehiv secdesi yapmak gerekir. Bilerek terk edilmesi tahrimen mekruhtur. Bu durumda namazın iade edilmesi gerekir. İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel'e göre ise celse ve kavme farzdır. Bunun terk edilmesiyle namaz bozulur. Ebu Hureyre şöyle anlatmaktadır. Hazreti Peygamber bir gün mescide girdi. Peşinden de bir adam gelerek namaz kıldı. Sonra gelip Hazreti Peygamber'i selamladı. O da selamını aldı ve ona "Dön ve namazını yeniden kıl," dedi. Bu durum üç kez tekrar etti. Sonuncusunda şöyle buyurdu. Namaz kılacağın zaman tekbir al. Sonra Kur'an'dan bildiğin kolay gelen bir yeri oku. Sonra rükûya eğil ve uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar rükûda kal. Daha sonra rükûdan kalk ve iyice doğrul. Sonra secdeye git ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar kal. Daha sonra iyice yerleşinceye kadar otur, sonra tekrar secdeye kapan ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar bekle. Bütün namazlarında böyle yap. Bu itibarla namaz kılan kişinin namazını tadil-i erkana riayet ederek kılması büyük önem arz etmektedir. Tadil-i erkan, özellikle rükuda, kavmede yani rükudan kalktıktan sonraki duruşta, secdede ve celsede, iki secde arasındaki oturuşta söz konusu olur. Sonuç itibarıyla tadil-i erkan açısından rükuda, rükudan doğrulmada, secde ve iki secde arasında en az bir defa Sübhanallah diyecek kadar durmak gerekir. Hikmetli söz. Kötü bugün için ne

kadar huzur içinde olursa olsun, yarın pişmanlıkla azap çeker. İyi kişi ne kadar iftiraya uğrayıp mağdur olarak incinirse incinsin, yarın pişmanlık değil, mutlak huzur bulur. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi vardı bir ses. İlk kıblesi mi bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yüreği binlerce mümin, tek yüreğim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma, müminden yoksunum.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Adamdan, mülkten, candan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Yük nedir, kalıcılık nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bir hakikat yeryüzüne ısrarla özünü fısıldar. Ne olursa olsun, ne olursan ol, ben geldiğimde her şey kaybedilir. İşte o öz ölümdür. Ölüm kimine göre hüzün, kimine göre tefekkür, kimine göre korku, kimine göre de en sevgiliye ulaştıran düğündür. Varlık kapısını aralayan insan ilkin onunla yüzleşmeli, yaşarken çoğu külfetin, derdin ne de manasız olduğunu idrak etmelidir. Ölüm herkese adil davranır. Canın emanet olduğunu yeterince olgunlaşanlar anlar. Bu olgunluk kişinin başkalarıyla karşılaşmasıyla mümkündür. Bil ki seni üzen gönlündeki bir yarayı tımar eder, iyileştirir. Kırılmışsan gam değil, o kırıklardan yeniden filizleneceksin. Adam adama yük değildir, unutma. Ya şifadır nice derde, ya derttir şifayı buldurur bir vakit sonra. Bir omuz, bir bakış, bir selam cana can katıverir. Anlarsın ki gönülde nefeslenip duran ferahlık bundandır. Değişir her şey, mevsimler gibidir ömrün özeti. Baharı gören kışı, kışı geçiren yazı gözler. Gençliğine, gücüne, servetine güvenmek en gafil anda düşülecek tuzağa körükler. Dünya geniş bir konak, bizler birer yorgun konuk. Hiç kimse ev sahibi değil, misafir misafirden neden gocunsun? Biraz neşe, biraz sancı, biraz tatlı, biraz acı. İnsanın sahip olduğu en temel şey, can bile ona ait değildir. Can emanetten, hayat hatıra.

0: ustalarda kalacak kısa bir müddetten ibaret. Zaman sahiplik iddiasını ustalıkla imha eder. Bak nasıl geçip gitmiş koskoca günler. Bir an bile geri dönmüyor. Hastalık, yaşlılık, ölüm, hepsi her zaman aynı şeyi ısrarla söylüyor. Sahip değilsin, emanetçisin. Ne tepeden bakıp hüküm kurmaya çalışmalısın, ne de sırtında taşıyıp şikayet etmelisin. Kişiyi kişiyle tartmamak, öfkeyi, kıskançlığı, kini gök kubbeye salmamak gerekir. Bir denge vardır yürekte, örselemek tehlikelidir. O halde bu faniliğin içinde bir çiçek gibi kendi rengine kavuşman, küçücük kuş gibi bir dalı yuva bilmen, gürültünün parçası olmak yerine sakinliğin limanına dönüşmen pek değerlidir. Tek başınalık dağa, ağaca, ırmağa yakışır elbette. Ama insana yüreğini hafifletecek can yoldaşı gereklidir. Emanet bedenlerde omuz omuza yürüdüğümüz bu yolun adı hayat değil mi? Herkes herkese biraz yurt, herkes herkese bir parça nefes. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 15 Safer 1448. Rumi takvime göre 16 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yusuf suresinden mesajlar. Kur'an'ın 12. suresidir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ve Ebu Talib'in vefat ettiği Kureyş'in Hazreti Peygamber'i öldürme, sürgün etme veya hapsetme planları yaptığı hüzün yılında indirilmiştir. Kur'an, Hazreti Yusuf kıssasını kıssaların en güzel olarak nitelendirir. Bu sure, Müslümanlar için bir teselli ve müjde olmuştur. Zira Hazreti Yusuf aleyhisselam da Filistin'de kardeşleri tarafından kötülüklere maruz bırakılmıştı. Fakat yıllar sonra Mısır'da önemli bir konuma gelmiş, çok sevdiği babasına ve ailesine kavuşmuştu. Bu kıssayla Peygamberimiz ve arkadaşlarına sabrettikleri takdirde Hazreti Yusuf'a verilen mükafatın benzerinin onlara da verileceği müjdelenmiştir. Surede Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, ardından Mısır'a köle olarak gelişi ve Aziz'in hanımı tarafından zulme uğraması, zindanda geçen yılları ve nihayetinde kurtuluşu, kardeşlerinin tövbesi ve ailesine kavuşması anlatılır. Onun tüm yaşamında iffetli ve sadık, ihsan sahibi bir insan olduğu, sıkıntıları iman, sabır ve tevekkülle aştığı vurgulanır. Bir hadis. Sözün en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Günün Duası.
1: Adem aleyhisselam ve eşi cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdi: Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen, muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz.

0: Dünya Katılım Mobil Şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam.
4: Diyanet Radyo.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.

0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarılmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberimiz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.

0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
1: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

sallanır sürüp tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tasvir sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı, toprağı sararlar.

0: Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarını reddetti. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez diyen Trump, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt süreci başlıyor. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kayıt işlemlerini 30 Temmuz'da 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 30.

0: 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Denizli'den selamun aleyküm. Deniz Travil Adam. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Muhammed doğduğu gece ilahisini çalarsanız sevinirim. Bu ilahiyi bütün aileme, bütün İslam alemine, Filistin ve Gazze'deki bütün Müslüman kardeşlerimize hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler.

Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ben Esra. Canımdan çok sevdiğim babam Mehmet Kadri için Gül Yüzlü ilahisini çalarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin.

Selamünaleyküm. Sivas'tan selamlar. Ben Merve. Kızım Ebrar anneannesi Nuray için sordum. Sarı çiçeği ilahisini rica ediyor. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve eşim İsmail'e selamlarla. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm değerli Diyanet Radyo çalışanları. Savaş Talha'dan Sensizlik ilahisini çalarsanız çok memnun olurum. Sevgili kızım Ümmü Gülsüm'e hediye ediyorum. Hayırlı yayınlar.

Selamünaleyküm. Ben Muğla Marmaris'ten Metin. Mustafa Cihat'tan Pizzani ilahisini kıymetli eşim ve kızlarım için istiyorum.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Kocaeli Körfezi'den Filiz ben. Ömer Karaoğlu'ndan öğüt eserini oğlum Ömer Asaf ve kızım Zümra için istiyorum. Teşekkürler. Bak

Hadislerle İslam az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarını reddetti. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez diyen Trump, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt süreci başlıyor. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kayıt işlemlerini 30 Temmuz'da 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

şakalaşma ve eğlence. Eğlenirken de ölçülü olmalı. Allah Resulü'nün katipliğini yapanlardan biri olan Temim kabilesinden Hanzala bin Rebi başından geçen şöyle bir olayı anlatmıştır. Resulullah'ın yanındaydık. Bize cenneti ve cehennemi öyle anlattı ki onları gözümüzle görmüş gibi olduk. Sonra ben kalkıp eşimle çocuğumun yanına gittim ve gülüp eğlendim. Derken Resulullah'ın yanındaki halimizi hatırladım, hemen dışarı çıktım. Yolda Ebu Bekir'e rastladım. Ona yaşadıklarımı anlattım ve ben münafık oldum, münafık oldum dedim. Ebu Bekir de biz de aynı şeyleri yapıyoruz dedi. Sonra Hanzala gidip peygambere ya Resulallah, seni gördüğümüzde kalplerimiz yumuşuyor, ahiret adamı oluyoruz. Ama senin yanından ayrıldıktan sonra dünya hoşumuza gidiyor, eşimizi ve çocuklarımızı sevip kokluyoruz diye yakındı. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Hanzala, benim yanımdaki halinizi ayrıldıktan sonra da sürdürseydiniz, melekler evinizdeyken ya da yolda sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Ashabın günlük hayat içindeki şakalaşma ve eğlenmelerine zaman zaman Peygamberimiz de katılıyor ve insanları rahatlatıyordu. Hadis kitaplarında gerek Peygamberimizin gerekse sahabenin şaka ve eğlencelerine dair bol miktarda rivayet görmek mümkündür. Mesela Buhari'nin El Edebül Müfredinde, Ebu Davud'un Sünen'inde, Tirmizi'nin Sünen'inde, Nesai'nin Es-Sünenül Kübra'sında, İbn-i Mace'nin Sünen'inde, Darimi'nin Sünen'inde, İbn-i Hibban'ın Sahih'inde mizahla ilgili rivayetler için müstakil bölümler açılmıştır. Hadis kitaplarındaki bu bölümlerde Hazreti Peygamber'in aile ve toplum hayatında insanlarla doğal ve sevecen bir iletişim içerisinde olduğunu gösteren çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Mesela Peygamberimizin yanında çocukluğunu geçiren ve ona 10 yıl hizmette bulunan Enes bin Malik, Allah Resulü'nün kendisine zaman zaman şaka yaptığını ve hatta bir keresinde ne haber iki kulaklı dediğini anlatmaktadır. Allah Resulü kuşu öldüğü için üzgün olan Enes'in kardeşiyle de ey Ebu Umeyr kuşcağızından ne haber diye şakalaşmış ve gönlünü almıştı. Bir gün adamın biri Hazreti Peygamber'e gelerek ey Allah'ın Resulü beni bir hayvana bindir dedi. Hazreti Peygamber de biz seni bir dişi devenin yavrusuna bindirelim diye şaka yaptı. Espriyi anlamayıp şaşıran adam, ey Allah'ın Resulü ben dişi devenin yavrusunu ne yapayım deyince Peygamber Efendimiz, her deveyi bir dişi deve doğurmuş değil midir diye cevapladı. Sevgili Peygamberimiz çevresindeki her yaştan ve her kesimden insanla bu türden diyaloglar yaşardı. İnsanlarla olan rahat iletişimi, etrafındakilere de kendisine şaka yapma rahatlığı bahşetmişti. Mesela Avf bin Malik el-Eşcai, Tebük Savaşı'nda Resulullah'ın çadırına gelip selam vermiş, Allah Resulü de gir diye seslenmişti. Avf bin Malik çadırın küçüklüğünü ima ederek, tamamen mi gireyim ya Resulallah demiş, Hazreti Peygamber de evet tamamen gir diye karşılık vermişti. Peygamberimiz bir gün torunları Hasan ve Hüseyin'i iki omzuna oturtmuş halde Ensar'dan bir topluluğun sohbet meclisine girdiğinde onu bu halde görenler atınız ne kadar güzelmiş diye şaka yapmaktan kendilerini alamamışlardı. Her ne kadar oradakiler Hasan ve Hüseyin'e hitap etmişlerse de Hazreti Peygamber onlar da ne iyi binicilerdir diye şakayla karşılık vermişti. Bu örnekler Resul-i Ekrem'in insanlara duyduğu sevgi ve muhabbeti ortaya koymaktadır. Onun insanlarla şakalaşması bu tür hareketlerin hafiflik olmadığını ve ağır başlılıkla çelişmediğini göstermektedir. Sahabeyi anlatan birbirlerine karpuz atıp şakalaşırlardı. Ciddi meselelerde ise iş

işlerinin adamı olurlardı ifadesi ve sahabe güler miydi sorusuna İbni Ömer'in evet, kalplerindeki iman da dağlardan daha büyüktür şeklindeki cevabı tam da bunu ifade etmektedir. Sevgili Peygamberimizin kul şaka yaparken yalan söylemeyi ve doğru da olsa gösterişi terk etmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz sözü ise, kişinin dindarlığına zarar veren şeyin şakalaşmak olmadığını, şakacıktan da olsa yalana tevessül edilmesi olduğunu bildirmektedir. İbni Uyeyne, mizah kötü müdür sorusuna, aksine sünnettir diye cevap vermiş, ancak güzel ve nezih yapıldığı sürece diye de eklemiştir. Şaka yaparken bile olsa Müslümanın doğruluktan ayrılmaya hakkı yoktur. Allah Resulü, ben her zaman sadece doğruyu söylerim dediğinde bu inceliği kaçıranlar ona, ya Resulallah sen bize şaka yapıyorsun ama demişlerdi de, Peygamber ısrarla ben her zaman sadece doğruyu söylerim buyurmuştu. Bu bir buyruktu aynı zamanda. Mümine ciddi işlerinde olduğu gibi şakalaşırken de en temel hasletlerini terk etmemesine salık vermekteydi. Şaka sadece yakınlaştırıcı ve kaynaştırıcı bir eğlenceydi. İnsan onurunu zedelememesi, kavgaya ya da korkutma gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açmaması dikkat edilen diğer bir husustu kuşkusuz. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme buyurduğunda Allah Resulü'nün dikkat çektiği şey de bundan başkası değildi. Uyuyan birinin yanındaki ipi arkadaşı şaka olsun diye birden çekip almış, o da korkup sıçrayarak uyanmıştı. Bu olayı duyduğunda etrafındakileri bir Müslümanın bir diğer Müslümanı korkutması helal olmaz diyerek uyaran Hazreti Peygamber aynı uyarıyı benzer bir başka olay üzerine de yapmıştı. Bir seferde biniti üzerinde uyuklamaktan dolayı sallanan bir adamın ok kılıfından birisi bir ok çekti. Uyuklayan adam korkuyla sıçradı. Bu olay üzerine Allah Resulü böyle bir şakanın uygunsuzluğunu aynı ifadelerle hatırlattı. Peygamberimiz insanları şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakındırırdı. Aynı şekilde insanların eğlenmesini onaylarken de bu şartı hep gözetiyordu. Her yıl Ensar çocuklarını güreştirirken de zaman zaman yaptırdığı at yarışlarında da aynı hassasiyeti korumaktaydı. Enes bin Malik'in anlattığına göre Resulullah'ın Adba isminde kimsenin geçemediği dişi bir binek devesi vardı. Bir ara genç bir yük devesi üzerinde bir bedevi geldi. Yapılan koşuda bedevinin yük devesi Adba'yı geçti. Bu durum Müslümanlara ağır geldi. Adba yenildi dediler. Bunun üzerine Resulullah bu tür şeylerde hırslı davranmanın yanlışlığına şu sözlerle işaret etti. Dünyada yükselttiği her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur. Hazreti Peygamber döneminde yarış da bir eğlence çeşidiydi. O gün en fazla rağbet edilen yarış çeşitleri ise ok atışı, at ve deve yarışıydı. Allah Resulü bu yarışları teşvik ediyor, bazen ödül koyuyor ve hatta kendisi de bizzat at eğitip onun da yarışlara katılıyordu. At yarışları eğlence olmasına eğlenceydi ama kuşkusuz savaşa hazırlık gibi bir yönü de bulunmaktaydı. Ok atıcılığı da bunun gibiydi. Peygamber Efendimiz ok atıcılığını teşvik ederken bunun savaş için bir eğitim olduğunun farkındaydı. Eslem kabilesinden karşılıklı ok atmakta olan bir gruba denk geldiğinde, ''Ey İsmailoğulları ok atın, şüphesiz sizin babanız da usta bir ok atıcısıydı.'' diye onları teşvik etmiş ve ''Ben bu yarışmada filan oğullarıyla beraberim.'' diyerek onlara katılmıştı. Resulullah'ın bu sözünü işitince karşı grup ok atmaktan vazgeçtiler. Bunun üzerine Resulullah ''Size ne oldu, niye atmıyorsunuz?'' dedi. Onlar da ''Ya Resulallah, siz onlarla beraberken ok mu atalım?'' dediler. Resulullah bunun bir yarışma ve eğlence olduğunu hatırlatırcasına ''Atın, ben hepinizle beraberim.'' buyurdu. Yarışmada uyulacak prensipler vardı elbette. Bunlar mümin için ciddi ya da şaka hiçbir işte vazgeçemeyeceği prensiplerdi. Bir canlıyı hedef tahtası yapmamak ya da at yarışında atları bağırarak ürkütmemek, yedek at kullanıp atı değiştirmemek ilk bakışta birer yarışma kuralı gibi görünse de aynı zamanda Müslüman

için ahlaki bir gereklilikti. Eğlence amaçlı oynanan oyunlarda da ahlaki hassasiyetin gözetilmesi gerektiğini rivayetlerden öğrenmekteyiz. Allah Resulü özellikle düğün ve bayramlarda çalgı aletlerinin kullanıldığı eğlenceleri bizzat teşvik ederdi. Düğünlerin sadece def çalınarak da olsa duyurulmasını önemserdi. Mesela Hazreti Ayşe bir kadını Ensardan bir adamla evlendirmişti. Düğün merasimi durgun geçmiş olmalı ki peygamber, "Ayşe, sizin eğlenceniz yok mu? Oyun ve eğlence Ensar'ın hoşuna gider." diyerek uyarma ihtiyacı hissetmişti. Bir defasında da Hazreti Ayşe'nin yanında iki küçük kız def çalıp şarkı söylüyor, Medine'nin İslam'la şereflenmesinden önce kabileler arasında yaşanan Boğaz Harbi'ni anlatan şiirlerden oluşan şarkılar dillendiriyorlardı. Allah Resulü ise aynı odada örtüsüne bürünerek yatağına uzanmış, sırtı dönük vaziyette istirahate çekilmişti. Derken içeriye Hazreti Ebubekir girdi ve muhtemelen istirahat halindeki Hazreti Peygamber'i rahatsız ettikleri düşüncesiyle "Peygamberin yanında şeytan çalgılara ha" diyerek kızı Ayşe'ye çıkıştı. Hazreti Ebubekir'in bu tepkisi üzerine Hazreti Peygamber yüzünü açtı ve "Ebubekir, onları bırak çünkü bunlar bayram günleridir." buyurdu. Şarkılar bayram neşesi olduğu gibi yolculuklarda da yoldaştı. Hazreti Ömer çölde şarkı söyleyen bir adamı gördüğünde "Şarkı yolcunun azığıdır" demişti. Yolculuklarda bazen şiir söyleyerek de yol sıkıntısı hafifletilmeye çalışılırdı. Bir sefer esnasında Allah Resulü Abdullah bin Revaha'ya şiir söylemesini kastederek "İn ve develeri hareketlendir" buyurdu. O da bunun üzerine "Vallahi sen olmasaydın biz ne hidayete erer, ne sadaka verir, ne de namaz kılardık. Allah'ım, düşmanla karşılaşırsak yardımını indir üzerimize ve ayaklarımızı sabit kıl" dizelerini okudu. Hayber yolunda benzer dizeleri okuyan bu sefer Amir bin Ekva idi. Seleme bin Ekva'nın anlattığına göre bir gece Hayber'e doğru yol alırken bir adam Amir'e "Bize şiirlerinden dinletir misin?" demiş. O da bu rica üzerine şunları söylemişti: "Vallahi sen olmasaydın biz ne hidayete erer, ne sadaka verir, ne de namaz kılardık. Allah'ım bizleri bağışla, senin yoluna canımız feda olsun. Düşmanla karşılaşırsak yardımını indir üzerimize ve ayaklarımızı sabit kıl. Çünkü biz düşmanla savaşa çağrılırsak geliriz. Düşmanlar bize karşı yardım çığlıkları attılar." Amir'in bu sözleri peygamberimizin hoşuna gitmiş ve hayvanı güdenin kim olduğunu sormuş, sonra da "Allah ona rahmet etsin" şeklinde memnuniyetini dile getirmişti. Bayram günleri oyunlar da oynanırdı. Mesela Hazreti Ayşe, mescitte oynayan Habeşlileri ne büyük bir zevkle seyrettiğini şöyle anımsatmaktadır: "Allah Resulü'nün odamın kapısında durduğunu gördüm. Habeşliler Resulullah'ın mescidinde mızraklarıyla bir oyun sergiliyorlardı. Allah Resulü Habeşlilerin oyunlarını seyredeyim diye beni abasının içine aldı ve ben onu seyretmeyi bırakana kadar hatırımı kırmayarak oradan ayrılmadı. O gün mescitte gösteri yapanlara Hazreti Ömer müdahale etmek istemişti, ancak Resulullah onu uyarmış ve onların rahatsız edilmelerini engellemişti. Şarkı ve oyun diğer eğlence türleri gibi insanların dinlenme ve rahatlama ihtiyacından doğan, onları dinlendirirken de daha ciddi işler için dinçleştiren ve hazırlayan vasıtalar olarak görülmektedir. Nitekim Gazali'ye göre ölçülü yapılan eğlenceler ibadetlerin ifası için bedenen ve ruhen dinlendirici olacağı için mübahtır. Peygamberimizin "Ancak üç çeşit eğlence vardır. Kişinin atını eğitmesi, eşiyle hoş vakit geçirmesi, yayı ve okuyla atış yapması" sözüyle hem insanı dinlendiren hem de birey ve toplum hayatına pozitif katkılar sağlayan eğlenceler tavsiye edilmektedir. Eğlenirken savaşa hazırlanmak toplumu emniyet içinde güçlendirme arzusunun ifadesidir. Diğer taraftan aile mutluluğunu sağlamak da gözetilen amaçlar arasındadır. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile yarış yapması böyle bir arzuyu ne güzel sembolize etmektedir. Müminlerin annesi bu hatırasını şöyle anlatır: "Bir yolculuk esnasında Resulullah'la yarış yapmıştık. Bu yarışta ben koşarak onu geçtim. Bir süre sonra bir yarış daha yaptık. Bu sefer o beni geçti ve işte bu diğerinin karşılığıdır" buyurdu. Eğlence genel anlamda olumlu bulunsa da insanın bilincini körelten,
İslam inanç esaslarına ve ahlakına uygun düşmeyen şekil ve içerikte olanlar elbette hoş karşılanamazdı. Mesela Rübeyye binti Muaviz'in evlenme törenine katılan Hazreti Peygamber'in def çalıp şarkı söyleyen kızları uyarması hoşuna gitmeyen güfteden dolayıydı. Bu kızlar babalarından Bedir Savaşı'nda şehit olanların güzel vasıflarını anıyorlardı. Derken içlerinden biri, "İçimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var" şeklinde bir cümle sarf etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Böyle söyleme, daha önce söylemekte olduğun sözleri söyle" buyurdu. "Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir" şeklinde bu geçici hayatın insanı meşgul eden ve hızla akıp giden yönüne vurgu yapan pek çok ayet vardır. Gazali bu ayetlerden biri olan, "Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir" buyruğunu açıklarken, insanın hayat boyu geçirdiği safhaların arzularındaki yoğunluğa nasıl etki ettiğine dikkat çeker. Nitekim insan için hayatının çocukluk safhasında oyun ve eğlenceden daha önemli ve zevk veren bir şey yoktur. Kişiliğin çocukluk döneminde ve oyunlarla şekillendiği düşünüldüğünde, insanın bir ömür boyunca taşıdığı karakterin oyun ve eğlence ile ilişkisi daha rahat anlaşılacaktır. İslam'ın ilk dönemlerinde hem putperest adetleri çağrıştırması hem de insanlara asli vazifelerini unutturması bakımından tavla, satranç gibi oyunlar hoş karşılanmamıştı. Çalgı ve şarkı içinde benzeri kaygıların yanı sıra genellikle kadın ve içki ile birlikte var olmaları uyarıları gündeme getirmişti. Bu tür eğlencelerin bugün de kişileri dini ve dünyevi sorumluluklarından uzaklaştırma ihtimalini gözden uzak tutmamak gerekir. Sevgili Peygamberimiz, "Boş iş kötüdür" derken, işte insanları Allah'a ve topluma karşı sorumsuz hale getiren eğlenceyi kastetmiş olmalıdır. Yoksa birliği tesis edici, kaynaştırıcı ve dinlendirici eğlenceyi değil. Kuşkusuz bir toplumun güçlü olması, fertlerinin ruh bakımından kuvvetli olmasını gerektirir. Eğlencenin dozunu kaçırmak, onu bir gösteriş aracı kılmak, eğlenceyi ruhumuzu dinlendiren, dinginleştiren ve kuvvetlendiren bir araç olmaktan çıkarmaktadır. Bugün eğlence adına her türlü çılgınlığın, insan onuruna yakışmayan tavırların ve israfın alabildiğine sergilendiğine üzüntüyle tanık oluyoruz. Kuşkusuz bu tür bir eğlence, insanın ruhunu dinlendirmek ve insanları kaynaştırmak yerine insani değerleri zayıflatan ve insanlar arasında kini ve nefreti körükleyen bir sebep haline gelebilmektedir.

ararken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

0: günün duası.
1: Adem aleyhisselam ve eşi cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdi: "Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen, muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz."

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Arkası Yarın.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
3: 73. Bölüm. Kurallar Olmasaydı.
4: Çocuklar, geçen derste görgü ve nezaket kurallarını işlemiştik. Bu dersimizde ise trafik kurallarını işleyeceğiz. Öncelikle hepinizin dikkatle tahtaya bakmasını istiyorum. Yakup, sen de.
5: Arkadaşım silgi istemişti de öğretmenim. Onun için yüzümü arka sıraya dönmüştüm.
4: Çocuklar, güvenli geçiş noktalarının olmadığı yerlerden karşıdan karşıya geçerken şunlara dikkat etmeliyiz. Yola inmeden önce kaldırımın kenarında durmalıyız. Önce sola, sonra sağa, tekrar sola bakarak yolu kontrol etmeliyiz. Bir de yolu dikey olarak hızlı adımlarla geçmeliyiz.
6: Of ya, şu kurallar da çok sıkıcı.
4: Bir şey mi dedin Mutlu?
6: Kurallar diyorum öğretmenim. Şu kurallar çok sıkıcı. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlenceli olurdu değil mi Yakup?
5: Kuralsız yaşamak mı? Olabilir. Her yanımız kurallarla çevrili.
6: Okulda, evde, sokakta, trafikte bir sürü kural var.
5: O zaman bıraksınlar da kuralsız yaşayalım.
4: Biraz sessizlik lütfen. Siz ikiniz kuralsız bir dünyada yaşadığınızda ne olacağını sanıyorsunuz?
5: Elbette çok mutlu olacağımızı sanıyoruz öğretmenim.
6: Mutlu, hem de çok mutlu.
4: Demek siz kuralsız yaşamayı bu yüzden istiyorsunuz. Yanlış anlamadım değil mi? Kurallar olmadan daha mutlu olacağınızı söylüyorsunuz.
6: Evet, kurallar olmadan daha mutlu olabiliriz.
4: Aranızda kuralsız yaşamak isteyen başka kimler var? Yok mu?
5: Ben varım öğretmenim.
4: Seni biliyoruz Yakup. Başka? Daha başka kuralsız yaşamak isteyen var mı? Anladığım kadarıyla sizden başka kimse kuralsız yaşamak istemiyor.
5: Öğretmenimiz duvar saatine bakıyor.
6: Görüyorum.
5: Şimdi de bize bakıyor.
4: O halde ikiniz teneffüs saatine kadar kuralsız yaşayabilirsiniz.
6: İşte bu.
5: Yaşasın. Kuralsız bir hayata doğru ilk adımı atıyoruz.
4: Hadi bakalım. Şu andan itibaren süreniz başladı.
6: Öyleyse ben çantamdaki şu abur cuburları çıkarayım hemen. Önce hangisinden başlasam acaba? Gofret mi, kek mi? Gofret mi, kek mi? Piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, jimnastik, dersimiz matematik, 10 kuruşa plastik, tik tik tik.
5: Kek geldi.
6: Ben de keki yerim o zaman.
5: Gofreti de ben alayım.
6: Meyveli kek de çok güzelmiş.
5: Mutlu, lütfen biraz daha yavaş yer misin? Etrafa saçmış olduğun kırıntılar yüzüme geliyor da.
6: Benden görgü kurallarına uymamı beklemiyorsun herhalde.
5: Doğru ya, biz kurallara uymayacaktık değil mi?
6: Beni biraz rahat bırakır mısın Yakup? Kuralsız yaşamanın keyfini çıkartmak istiyorum.
5: Öyleyse ben de aynı şekilde suyumu içeyim. Mutlu, ağzının ve burnunun kenarında...
6: Ne varmış ağzımın ve burnumun kenarında?
5: Tabii ki yediğin şeylerin kırıntısı var.
6: Ha, öyle mi?
5: Ne yapıyorsun sen?
6: Elimin tersini ağzıma sürerek kırıntıları temizliyorum işte.
5: Oo, gördüklerime inanamıyorum.
4: Al benden de o kadar. Ne o Yakup? Kuralsız yaşamak pek eğlenceli gelmedi galiba.
5: Evet öğretmenim.
4: Peki sen ne düşünüyorsun Mutlu?
6: Her şey daha güzel olur sanmıştım ama ne yazık ki düşündüğümüz gibi olmadı.
5: Öğretmenim, az önce trafikte kimsenin kurallara uymadığını düşündüm de...
6: Herhalde arabalar birbirine girerdi.
5: Peki yayalar nerede yürürdü?
6: Şehir yaşanmaz bir hale gelirdi.
5: Peki ya toplu taşıma araçlarında hiç kimse görgü ve nezaket kurallarına uymasaydı ne olurdu?
6: Ne olacak? Hamile, yaşlı ve engelliler ayakta kalırdı. Kimsecikler de onlara yer vermezdi.
4: Bana diyecek bir söz bırakmadınız çocuklar. Çocuklar çıkabilirsiniz. Mutlu, Yakup, siz kalın. Mutlu, aslında sen gayet uyumlu bir çocuksun. Yakup, sen de öyle. Görgü ve nezaket kurallarına her zaman dikkat edersiniz. Ne oldu da birden fikrinizi değiştirdiniz?
6: Öğretmenim, hani siz birkaç haftadır bazı kurallardan bahsediyorsunuz ya.
4: Evet, bunu sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Böylelikle sizleri hayata hazırlamış oluyorum.
5: Ama Esma hiç de böyle düşünmüyor.
4: Esma mı? Hani şu orta sırada oturan Esma'dan mı bahsediyorsunuz?
6: Evet öğretmenim. Esma, günlerdir teneffüs aralarında kuralsız bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu kurallar çok sıkıcı deyip duruyordu. Biz de Yakup'la böyle bir plan yaptık. Belki o da bize dahil olur diye düşünmüştük ama hiç tepki vermedi.
4: Hiç tepki vermez olur mu canım? Arada sırada size bakıp ay kuralsız yaşamak daha zormuş dediğini duydum ben.
5: Öyleyse amacımıza ulaştık.
4: Siz yine de bu gibi durumlarda bir şey yapmadan önce bana bir danışın, tamam mı?
5: Tamam öğretmenim.
4: Madem konumuz kurallar, şimdi söyleyeyim bakalım. Kurallar ve sınırlar olmasaydı daha başka neler olurdu?
6: Karmaşa çıkardı.
5: Ortalık karışırdı.
4: Şunu aklınızdan çıkarmayın çocuklar. Nasıl ki görgü nezaket gibi kurallar varsa, Yüce Allah'ın koymuş olduğu ilahi kurallar da vardır. Yalan söylememek, hırsızlık yapmamak gibi.
6: Bunları zaten biliyoruz öğretmenim.
4: Öyleyse ikinci aşamaya geçebilirsin Mutlu.
6: Ha? İkinci aşama mı? O da nedir?
5: Sahi nedir öğretmenim?
4: Elbette bildiklerinizi uygulamaktır çocuklar. Temizliğin önemini bildiğiniz halde hiç banyo yapmazsınız veya ellerinizi yıkamazsınız, bu bilginin size bir faydası olur mu?
6: Olmaz tabii.
4: O halde ilk işiniz elinizi yüzünüzü yıkamak olsun. Özellikle sen Mutlu. Hala ağzının kenarında kırıntılar var.
5: Yerde de kırıntılar var ama.
4: Onları birazdan görevli süpürür. Siz önce kişisel temizliğinizi yapın. Elinizi yüzünüzü güzelce yıkayın, sonra da...
6: Evlerinize giderken kenardan yürüyün diyecektiniz herhalde.
4: Aferin sana. Hadi, temizlik görevlisi de geliyor. Biz çıkalım ki o da işini rahatlıkla yapabilsin.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. Emmetin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar

kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarını reddetti. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez diyen Trump, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt süreci başlıyor. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kayıt işlemlerini 30 Temmuz'da 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün dua ederken dikkat edeceğimiz, etmemiz gereken bir hususu Yüce Kitabımızdaki bir ayeti kerimeyi hatırlatmak üzere dikkatinize arz edeceğim. İbrahim suresinde yer alan, İbrahim aleyhisselamın bir duası olarak bize bildirilen ama bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın hitamında, sonunda yapmış olduğu ve bize de sünnet olarak bıraktığı bir dua ifadesini birçoğumuzun ezberinde yer alan ayeti kerimeyi beraberce hatırlayalım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Rabbim, hesap günümde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerime bize duada bir usulü, dikkat etmemiz gereken bazı hususları öğretmiş oluyor. Şöyle ki, dua ederken, af ve bağışlanma dilerken, af talep ederken elbette önce kendimiz için dua edeceğiz. Kendimizin affını, bağışlanmasını talep edip dile getireceğiz. Ama sadece kendisi için dua eden insan da asla olmayacağız. Dualarımızda anne ve babamıza, varlık nedenimiz olan büyüklerimize de yer vereceğiz ve onları unutmayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadis-i şerifinde anne ve babaya iyilik yapmanın en önemli ibadetlerden, eylemlerden biri olarak sayıldığını, ifade edildiğini biliriz. Bir insana yapılacak iyiliklerin başında kuşkusuz onun iyiliğini istemek, huzurunu istemek, mutluluğunu istemek ve ona dua etmek de gelir. Dolayısıyla bizim büyüklerimize, hayatta olsun veya ahirete irtihal etmiş olsun, büyüklerimize yapacağımız iyilikler arasında duanın şüphesiz önemli bir yeri vardır. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda ayeti kerimenin devamında Rabbimiz şu hususta da dikkatimizi çekiyor. Velil müminine yevme yekumul hisab. Rabbim, beni bağışla. Ama sadece beni bağışlaman yetmez. Anne ve babamı da bağışla. Sadece beni, anne ve babamı bağışlaman da yetmez Rabbim. Hesap gününde bütün müminleri bağışla niyazı ve duası bize öğretiliyor ki anlıyoruz ki biz dualarımızda bütün müminlere, bütün kardeşlerimize de yer vermeliyiz. Yine Haş suresinin 10. ayeti kerimesinde de bizden önce iman etmiş olan insanlara dua etmek bize öğretiliyor. Burada da bu vurgu var kardeşlerim. Bir müminin bir mümin için yaptığı, yapacağı dua kabul olunacak duadır ve bir anlamda insanın aslında kendisi için yaptığı bir iyiliktir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki siz yanınızda bulunmayan bir müminin, bir kardeşinizin gıyabında dua eder, onun hayrını, onun iyiliğini isterseniz sizin meclisinizde yanınızda bulunan melekler duanıza amin derler. Ama bununla da kalmaz durmaz ve ardından veleke bimisli diyerek size dua ederler. Yani istediğinin, kardeşin için talep ettiğinin bir benzerini Allah sana da versin diye size dua ederler. Bunun bizim adımıza nasıl bir iyilik olduğunu bir iki cümleyle açıp dikkatinizi arz etmek isterim. Düşünün ki biz günahkar insanlar, günahkar varlıklar olarak bir kardeşimize dua ediyor, onun iyiliğini istiyoruz. Ama bu günahsız varlıklar olan meleklerin duasını kazanmamıza, onların iltifatına mazhar olmamıza, onların da bizim için dua etmesine vesile oluyor. Demek ki bizim diğer müminler için dua etmemizin kendi adımıza da böyle bir anlamı, kıymeti ve faydası vardır. Kardeşlerim, yaşamış olduğumuz hayatta da gördüğümüz üzere bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. bizim dil döküşümüzü bekleyen, bizim dualarımızla üzerine rahmet ineceği umuduyla yaşayan kardeşlerimiz var. Uğradıkları, içinde bulundukları zulüm ortamının ortadan kalkması için bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. O yüzden elimizi açtığımızda, Rabbimize yöneldiğimizde, dil dökmeye başladığımızda elbette kendi halimizi, taleplerimizi dile getirmeli, af ve bağışlanma dilemeliyiz ama bizden dua bekleyen kardeşlerimizi, mazlum, mağdur ve mahzun olan kardeşlerimizi de asla unutmamalıyız. Dualarımızda onlara yer vermeli, onlara yer açmalıyız ve asla duamızı, dualarımızı, duayı da küçük görmemeliyiz. Duadan ne olur dememeliyiz. Duadır rahmet kapılarını açtıran, duadır yerin göğün anahtarı olan, duadır nice zayıf ve güçsüz orduları büyük görünen ordulara karşı galip ve muzaffer kılan. O yüzden dualarımız nice zulümlerin ortadan kalkmasına, nice gözyaşlarının dinmesine vesile olacaktır. Buna inanmalı, bunu ümit etmeli. Bu ümitle kardeşlerimizde dualarımızda yer vermeli. Sadece kendine, kendisi için iyilik isteyen insan durumuna asla düşmemeliyiz. Rabbim zulme uğrayan, mazlum ve mağdur olan kardeşlerimizin selametini yakin eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 15 Safer 1448. Rumi takvime göre 16 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yusuf suresinden mesajlar. Kur'an'ın 12. suresidir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ve Ebu Talib'in vefat ettiği Kureyş'in Hazreti Peygamber'i öldürme, sürgün etme veya hapsetme planları yaptığı hüzün yılında indirilmiştir. Kur'an, Hazreti Yusuf kıssasını kıssaların en güzel olarak nitelendirir. Bu sure, Müslümanlar için bir teselli ve müjde olmuştur. Zira Hazreti Yusuf aleyhisselam da Filistin'de kardeşleri tarafından kötülüklere maruz bırakılmıştı. Fakat yıllar sonra Mısır'da önemli bir konuma gelmiş, çok sevdiği babasına ve ailesine kavuşmuştu. Bu kıssayla Peygamberimiz ve arkadaşlarına sabrettikleri takdirde Hazreti Yusuf'a verilen mükafatın benzerinin onlara da verileceği müjdelenmiştir. Surede Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, ardından Mısır'a köle olarak gelişi ve Aziz'in hanımı tarafından zulme uğraması, zindanda geçen yılları ve nihayetinde kurtuluşu, kardeşlerinin tövbesi ve ailesine kavuşması anlatılır. Onun tüm yaşamında iffetli ve sadık, ihsan sahibi bir insan olduğu, sıkıntıları iman, sabır ve tevekkülle aştığı vurgulanır. Bir hadis. Sözün en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba değerli dostlar. Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Sizler şu saat itibariyle Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlar, en son programımızda bahsettiğimiz gibi bugün ölüm karşısında müminin durumundan, ölümü hatırlamaktan, ona hazırlanmaktan bahsedeceğiz. Dünyada hepimize er veya geç gelecek olan ölüm kadar açık bir gerçek yoktur. Ölüm her bugünün bir yarını, her gecenin bir gündüzü ve her yazın bir kışı olmasından daha kesindir. Ölüm sırf yokluk olsaydı yapılacak bir şey kalmazdı. Bazı insanlar aslandan kaçar gibi ölümden kaçarlar. Ama ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, yine bir gün ölüm onları yakalar, korktukları başına gelir. İnsan yok olmayı istemediğine ve ölüp gitmekle yok olmayacağına, sadece bir dünyadan diğerine geçeceğine göre, işte bu noktada ölüme ve ölüm sonrasına hazırlık ihtiyacı kendini göstermekte. Ölümden sonraki hayatı hatırlatan en belirgin şey yine ölüm olduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: lezzetleri yok edeni, yani ölümü hatırınızdan çıkarmayın. Ölüm gelmeden önce ona hazırlanmayı hidayet alameti sayan Resul-i Ekrem Efendimiz, bir gün Abdullah bin Ömer'in omzuna elini koymuş ve onun şahsında bütün ümmetine şöyle bir nasihatte bulunmuştur: dünyada gurbetteymiş veya yolculukta bulunuyormuş gibi ol. Kendini mezarlıktakilerden say. Hastalanmadan önce sağlığından, ölümünden önce hayatından faydalan. Çünkü sen yarın adının sanının ne olacağını bilemezsin ey Abdullah. Sevgili dostlar, burada şunu da belirtmek gerekir ki, İslam dininde ölümü hatırlamak ve ölümden sonrasını düşünmek, mümine dünya hayatını zindan etmek için tavsiye edilmiş değildir. Aksine söz konusu tavsiye, dünyasını mamur etmesi ve ahiretine de hazırlıklı olarak yaşaması, her iki alem için faydalı çalışmalarda bulunmasından ötürü mutluluk ümidiyle yaşaması içindir. Zira kışlık hazırlığı tam olanı kışın gelişi korkutmadığı gibi, ahiret hazırlığı tam olanı da ölümün gelişi korkutmaz. Mümin dünyadan ayrılırken kıyametinin kopacağını ve ölünce meleklerin önceden ne gönderdiğini, insanlarınsa cenazenin ardından giderken geriye ne bıraktığını soracaklarını bilir. Aslında sevgili dostlar, ölümü hatırlamak aynı zamanda katı kalplerin yumuşatıcı ilacıdır. Bolluk ve nimet içinde olanları gafletten, darlıkta bulunanları da elemden kurtarır. Sevgili dostlar, dünya hayatının çeşitli sahneleri içinde kişi, dayanılması kolay olmayan güçlüklerle karşılaşabilir. Çok sevdiği birinin ölümü, hastalık, kıtlık, fakirlik gibi. Bu tür musibetler karşısında insanların bir kısmı feryat eder, ölümü arzular. Hatta imandan yoksun ya da imanı zayıf olan bazıları intihara kalkışır. Halbuki imanı kemale ermiş ve kesinlik derecesine ulaşmış kişiler, intihara teşebbüs etmek şöyle dursun, ölümü bile

0: temenni etmez. Olana tam bir teslimiyetle rıza gösterir ve Allah'a tevekkül ederler. Şayet başlarına gelen musibetle ilgili kendi kusurları varsa suçu başkalarının üzerine yıkmaksızın tövbe ederek ilahi rahmete sığınırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis nakledilmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü asla temenni etmesin. Şayet şiddetli bir musibete maruz kalırsa o zaman şöyle desin. Allah'ım, kendim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölüm hayırlı olduğu vakitte beni öldür. Yine sevgili dostlar, sevgili peygamberimiz başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sizden hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Şayet o iyilikle meşgul olan bir kimse ise umulur ki iyiliği ve sevabı artar. Kötü bir kimse ise belki günahından tövbe eder de azaptan kurtulur. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Ölüm karşısında müminin durumundan, ölümü hatırlamaktan ve ona hazırlanmaktan bahsettik. Bir sonraki programımızda ahiretin varlığı ile ilgili konuşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spot.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarını reddetti. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez diyen Trump, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt süreci başlıyor. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kayıt işlemlerini 30 Temmuz'da 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Hatırlarsınız geçen programda ilaç bağımlılığı üzerinde durmuştuk. Bu hafta da yine bugün de ilaç bağımlılığı üzerinde sizlerle bir farkındalık oluşturmak maksatlı sohbet etmek istiyorum. İlaç bağımlılığının çeşitli belirtilerinden bahsetmiştik. Peki bu bağımlılığın sebepleri neler? Yani kişinin

neden ilaca, neden böyle bir dışsal etmene, bir maddeye bağımlı hale geliyor derseniz, asıl sonuçları kadar, belirtileri kadar sebepleri üzerinde de durmamız gerektiği aşikar. Tabi ilaç bağımlılığının öncelikle sebeplerine bakacak olursak ilk başta yanlış kullanım geliyor. İlacın doktor tavsiyesi dışında daha uzun süre veya daha yüksek dozlarda kullanılmasını kastediyoruz yanlış kullanım derken. Yanlış kullanım genellikle kulaktan dolma bir takım bilgilerle temellendirilen, aslında ilaç okuryazarlığından yoksun olma durumunu ifade ediyor. Aziz dinleyenlerim, her konuda uzman tavsiyesi ve desteği çok önemli. Hele söz konusu olan insan sağlığı olunca, burada hekimin tavsiye ettiği bir ilacın dışında her ne sebeple olursa olsun başka birisi tarafından tavsiye edilen ve kendi hastalıklarına şifa olduğu belirtilen bir ilacın kullanılmasının beraberinde getirdiği sorunlar yanlış kullanım sorunları olarak adlandırılıyor. Ve kişi yanlış kullandığı bir ilacın bir süre sonra bağımlısı olabiliyor. Çünkü düşük dozda artırma ihtiyacı hissediyor. Demek ki henüz bu kadar kullanım yeterli değil, daha fazla kullanmalıyım dürtüsüyle hareket edebiliyor. Ya da reçetesiz kullanımlarda çoğu zaman kişi kullandığı ilaçla ilgili bilgi sahibi olmadığından dolayı bazen bu yanlış kullanım beraberinde hem fiziksel hem ruhsal hem de diğer patolojik sonuçları beraberinde getirebiliyor. Büyük bir sağlık sorunu kısaca oluşturuyor. Yanlış kullanım kişinin hayati tehlikeler yaşamasına neden olabiliyor ve bir süre sonra maalesef ilaç bağımlısı kişilerin toplumsal alandaki varlığı bu yolla güçlendirilmiş oluyor. Aziz dinleyenler, aslında her tür bağımlılığın fiziksel olduğu kadar psikolojik sonuçları ve sebepleri olduğunu biliyoruz. İlaç bağımlılığında da psikolojik sorunlar çok önemli bir gerekçe oluşturuyor. Örneğin depresyon, kaygı bozukluğu ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıklar ilaca yönelmeye sebep olabiliyor. Çünkü her tür bağımlılık aslında gerçeklikten kaçış. Kişi yaşadığı hayatın onu baskılayan bir takım gerçeklikleriyle mücadele etmek yerine onlara kendince kısa yoldan çözüm bulmaya çalışıyor. Ve onlarla mücadele ettiğini bu şekilde düşünebiliyor. Halbuki bu mücadele değil, bu bir kaçış, bu bir unutma, bu bir bastırma, bu bir baskılama. Ve tabii ki bu semptomdan bir şekilde kişi uzaklaşmaya çalışırken daha farklı sonuçlarla yine karşı karşıya kalıyor. Ve bu sonuçlarda maalesef yine negatif etkiler, olumsuz neticeler karşısına çıkartıyor. Aziz dinleyenlerim, ilaç bağımlılığının üçüncü temel sebebi kronik ağrı ya da rahatsızlıklar. Özellikle yaşla birlikte, ileri yaşla birlikte ortaya çıkan uzun süreli ağrı ya da sağlık problemleri nedeniyle kullanılan ilaçların özellikle ileri yaş grubunda bağımlılık oluşturma riski son derece yüksek. Ve maalesef ülkemizde de bu bağımlılık türüne çokça rastlıyoruz. Özellikle yaş grubu 65 ve üzeri olan kişilerde farkında olmadan yaşadıkları kronik rahatsızlıklar sebebiyle kullandıkları ilaçlar ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Tabii ne yapalım derseniz, yine biraz önce söylediğim gibi burada uzman bir doktorun tavsiyesini tekrar tekrar almakta fayda var. Biliyorsunuz bugün ülkemizde aile hekimliği sistemi var. Yani her mahallede, her köyde, her kasabada aile hekimlerimiz var. Onlarla randevu yoluyla rahat temas kurma imkanımız var. Kendimiz kuramıyorsak yakınlarımızın bu konuda desteğine bir şekilde ihtiyacımız oluyor ve onların desteğini alarak, isteyerek Sağlık Bakanlığı'na belki bu konuda müracaat ederek reçeteli ilaç kullanma, doktor tavsiyesi ve her seferinde yeniden bir takım tahlilleri, tetkikleri yaptırma, ilaca devam etme ya da kesme konusunda yine bir uzmana müracaat etme kararlılığı ve becerisi gösterebilmeliyiz. Aziz dinleyenlerim, ilaç bağımlılığının bir diğer sebebi genetik yatkınlık. Genetik öykü, hani hep doktorlarımızdan duyarız, ailede bağımlılık öyküsü olma. Bu tabii ki yüksek risk faktörü, ailede, annede, babada, birinci derece yakınlarda. Böyle bir genetik yatkınlık varsa doğal olarak bu yatkınlık beraberinde bağımlılığı getirebiliyor. İşte kronik rahatsızlığı var,

ilaç kullanıyor anneniz, babanız veya bir aile büyüğünüz. Siz de öyle bir ortamda büyüdüğünüzde bunu artık normal karşılayabiliyorsunuz. En küçük bir rahatsızlıkta ilaca sarılma, ondan destek alma, onun bir şekilde sizi iyileştireceğini beklentisini, umudunu sürdürme beraberinde bu tür yatkınlıkları getiriyor. Aziz dinleyenlerim, bir diğer sebep kolay erişim, ilaçların reçetesiz veya denetimsiz bir şekilde erişilebiliyor olması. Tabii burada denetimsizlik en büyük sorun, bütün diğer madde bağımlılıklarında olduğu gibi ilaç bağımlılığında da denetim dışı bir takım unsurları burada tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü denetimsizlik her sosyal sorunun birincil bileşenini oluşturuyor. Burada kullanımı kontrol edemiyorsunuz artık, dozu kontrol edemiyorsunuz ve bir takım bilinçli tercihlerin yerini kontrolsüz kullanım ve tercihler almaya başlıyor. Evet aziz dinleyenlerim, ilaç bağımlılığının sebeplerini bu şekilde özetledikten sonra şimdi de dilerseniz bu bağımlılık türünün zararları nelerdir, onları birlikte hatırlayalım. Elbette fiziksel sağlık üzerinde çok ciddi riskler, çok ciddi zararlar oluşturuyor ilaç bağımlılığı. Mesela karaciğer ve böbrek hasarları ortaya çıkartabiliyor. Kalpte ritim bozuklukları yine fiziksel bir takım sağlık sorunlarının başında geliyor. Solunum yetmezliği, aşırı doz riskli kullanım beraberinde bir takım sıkıntıları getirebiliyor. Dolayısıyla bu fiziksel semptomlar, bazen üst solunum yolları, bazen efendim biraz önce ifade ettiğim gibi bir takım organların hasar görmesi ya da yetersizliği ile bizi karşı karşıya getirebiliyor. Yine psikolojik sağlık sorunlarına yol açıyor ilaç bağımlılığı. Örneğin kaygı gibi, kişilik değişiklikleri gibi, depresyon gibi yönetilmesi zor psikolojik etkilere, sonuçlara yol açıyor. Dürtü kontrolü sorunları ve bugün özellikle zihinsel bulanıklık dediğimiz, yani dikkat toplama, bir konuda karar verirken net karar verememe ya da net olanı görememe, kendi görsel hafıza alanı içerisinde bir takım meseleleri müzakere etme konusunda zorlanma gibi bir takım sorunlar da yine psikolojik sağlık sorunları içerisinde yer alıyor. Aziz dinleyenlerim, tabii fiziksel ve psikolojik sorunlar beraberinde sosyal sorunları getiriyor. Burada aile ve arkadaş ilişkilerinde kopukluk ya da sorunlar yaşanması, iş kaybı, maddi sıkıntılar, kariyerle ilgili bir takım sorunlar da yine ilaç bağımlılığının zararlı etkileri, zararlı sonuçları içerisinde karşımıza çıkıyor. Yasal ve hukuki sorunları da burada zikretmekte fayda var. Çünkü ilaca erişim için yasa dışı yollar arama, bir şeyin bağımlısıysanız, bağımlı olduğunuz nesneye erişmek için legal ya da illegal her yolu bir süre sonra tercih etmeye başlıyorsunuz. Ve bu da doğal olarak ilaç bağımlılığı konusunda da bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yasal sonuçlar, hukuki sonuçlar kişiyi bir takım yaptırımlarla karşı karşıya getiriyor ve bu aslında bir kriminal duruma da insanı sevk ediyor. Bağımlı kişi artık sosyal anlamda da bir risk faktörü olarak toplumun kontrol etmesi gereken bir bireye dönüşüyor. Aziz dinleyenlerim, her tür bağımlılık elbette büyük sorunlar üretiyor ama günümüzde ilaç bağımlılığı ile ilgili pek çok sorunla karşı karşıya kaldığımızda aşikar. İlaç bağımlılığı bir irade eksikliği değil, destek alınması gereken ciddi bir sağlık sorunudur aslında. Bu desteği öncelikle uzman hekimlerden almalı. Kişi ailede yakın ilişki kurduğu insanlar arasında bu bağımlılığı bir şekilde kendinde fark eden kişilere kendini açmalı ve onlardan destek alma konusunda şeffaf bir iletişim yolunu tercih etmeli. Çünkü erken müdahale ve profesyonel destek bağımlılığın üstesinden gelmek için en etkili yoldur aziz dinleyenlerim. Bunu unutmamak, bunun farkında olmak ve bunu birbirimize fark ettirmek, hatırlatmak ise hepimizin sosyal sorumluluğudur diyelim ve bugünkü programımızı da bu şekilde
noktalayalım. Hepinize her tür bağımlılıktan ve özellikle ilaç bağımlılığından uzak, kendinize, hayata anlam ve amaç yüklediğiniz, geleceğinizi geçmişinizden daha değerli gördüğünüz, bağımlılıklarla mücadele ettiğiniz, bağımlılıklarınıza daha güçlü bir şekilde tutunduğunuz bir gelecek temenni ediyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.

0: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Uyuyan kişinin düş görmesine benzer dünya. Hatta düş gördüğü sırada gördüğü hayallerin gerçek olduğunu sanır rüyayı gören o kişi. Fakat uyandığında bütün gördüklerinin birer hayal olduğunu anlar. Tıpkı uyanık olarak bu dünyada yaşayan insanın öldükten sonra bu dünyayı kötü bir rüya, bir hayal olarak hatırlayacağı gibi. Ey hak yolcusu! Sen yalnız geceleri mi uyuyorum sanıyorsun? Gündüz de uykudasın, rüya görüyorsun. Uyuyan bir kişinin gördüğü rüyadır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz, şekli ve suretiyle var gibi görünen bu dünya için. Sen aslında bir gölgeden ibaretsin. Gölgede teferruattan. Sen de dahil kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl olan ay ışığıdır. Asıl var olan Cenab-ı Hak'tır. Ey dost! Uykunu da uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bil.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirzade.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan ve editörlüğünü doçent doktor Fatma Betül Altıntaş'ın üstlendiği kıymetli bir çalışma. Batı'da Hadis Araştırmaları. Editörlüğünü yine Fatma Betül Altıntaş'ın yürüttüğü kıymetli ve farklı bir çalışmayı daha önceki programlarımızda konuk etmiştik. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaktır. Oryantalizmin ötesinde Batı'da Hadis ve İslam Araştırmaları üzerine söyleşiler isimli bir çalışmaydı. Bu çalışma, Hadis ve İslam Araştırmaları alanındaki son dönemin 15 önemli akademisyeniyle gerçekleştirilmiş söyleşilerin yer aldığı bir eserdi. Bendeniz bu çalışmayı Batı'daki hadis çalışmalarının seyrini anlamak isteyenlere yardımcı olacak nitelikte, Batı'da oryantalizmin dışında bir İslam anlayışı ve yine Batı'da yapılan hadis araştırmalarına dair bakış açısı kazanmamıza da imkan sağlayan bir eser diye takdim etmiştim. Bugünkü konuğumuz olan Batı'da Hadis Araştırmaları isimli eserde en az onun kadar kıymetli ve faydalı bir çalışma diye düşünüyorum. Birbirleriyle bağlantılı, birbirlerini destekler ve tamamlar nitelikte çalışmalar. Özellikle de bu alanla ilgilenen, alanda yeni çalışmalar yapan, farklı çalışmalara da göz atmak isteyenler için bulunmaz bir eser. Batı Akademisi'nde hadis ilmi sahasında gerçekleştirilen çalışmaların seyrini süreli yayınlar üzerinden analiz eden kapsamlı bir çalışma, 2012-2022 yılları arasında Batı'da yayımlanmış 170'i aşkın hadis odaklı makaleyi sistemli bir şekilde inceliyor ve bu alanda derinlikli bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor. Öne çıkan temalar, metodolojik eğilimler ve bilimsel yaklaşımlar üzerinden genel bir çerçeve çizen bu eser, alanda çalışma yapanlara ışık tutacağı gibi hadis ilmine ilgi duyan, bilhassa Batı'nın hadis ilmine yaklaşımını merak eden taliplilere de farklı bakış açıları kazandıracaktır. Titiz bir eleme ve uzun, yorucu bir akademik yolculuğun sonucunda ortaya çıkan bu eserin editörlüğünü doçent doktor Fatma Betül Altıntaş'ın üstlendiğini belirttik. Fakat tek bir kişinin emeği değil, uyumlu ve nitelikli bir ekibin özenli ve gayretli çalışmalarının ürünü olduğunu da söyleyelim. Ve bu kıymetli ekibin de hakkını böylece teslim etmiş olalım. Neticede büyük ve kolektif bir çalışmanın ürünü var ortada. Eserin bölümlerine bakacak olursak ana hatlarıyla şöyle sıralandığını söyleyebiliriz. Hadis tarihi, hadis tenkidi, hadis literatürü, hadis ilimleri, hadis problemleri, hadis yorumu, tasavvuf ve hadis, şia ve hadis, siyer ve İslami rivayetler, modern dünya ve hadis, dijital beşeri bilimler ve hadis ve son olarak kaynakça ve tablo listesi. Gerek akademik alanda, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve sünnetiyle ilgili araştırmaların farkındalığı bakımından, gerekse Batı'daki İslami çalışmaların seyrini anlayabilmemiz açısından faydalı olacak bir eser. Efendim, Kitap Ayracı programında çocuk kitaplarından romanlara, süreli yayınlarımızın bütün dergilerinden İslam medeniyetinin klasik eserlerine, öncü şahsiyetlerin biyografik eserlerinden ilmi çalışmalara varıncaya kadar çok çeşitli ve geniş bir yelpazede yayınlarımızın tanıtımına yer vermeye gayret ediyoruz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce başkanlık ve vakıf yayınlarımızın akademik çalışmalarını da bu yolculuğumuza dahil ediyorum. Bugünkü yol arkadaşımız olan bu eserde bu ilmi çalışmalardan olup ilgililerine, taliplilerine, hadis alanında sağlam bir zemin inşa etmek isteyenlere güvenilir ve sağlıklı bir kaynaklık sunacaktır. Kıymetli dinleyenler, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve doçent doktor Fatma Betül Altıntaş'ın editörlüğünü üstlendiği kıymetli bir çalışmayı, Batı'da Hadis Araştırmaları isimli eseri bütün okurlarımıza ve siz dinleyicilerimize böylece takdim ederken herkese bereketli ve istifadeli okumalar dilerim. Kitaplarımızda, kıymetli eserlerimizde ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilirsiniz.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt süreci başlıyor. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kayıt işlemlerini 30 Temmuz'da 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Allah'ın rızasına uygun işler yapmanın verdiği huzur. Kalbini kötülüklerden boşaltan, imanla imar eden insan, Rabbi ile ilişkisinde huzura kavuşmanın peşinde olur. Bir önceki bölümde iman ve inkarın, duygular, düşünceler ve inançların merkezi olan kalpte huzuru nasıl elde edebileceğimiz üzerinde durmuştuk. Bu bölümde ise kalbimiz dışındaki organlarımızla yaptığımız fiil, eylem ve davranışlarda huzuru nasıl elde edebileceğimiz konusu üzerinde duracağız. Amel kavramı en genelde insanın bilinçli olarak yaptığı eylem ve davranışları, tutum ve tavırları ifade eder. Kur'an'da amel ve iman o kadar iç içe yan yana zikredilmiştir ki, bazıları amelin imanın bir parçası olduğunu bile düşünmüştür. Gerçek şu ki amel imanın bir parçası değil ama onun sonucu, koruyucusu ve güçlendiricisidir. İnsan Allah'ın rızasına uygun davrandıkça, hayatında güzel işler ve eylemler bulundukça imanını koruma altına almış, güçlendirmiş olur. Allah'la ilişkimizde onun rızasına uygun işler yapmaya salih amel adı verilir. Kur'an ve sünnet sıklıkla salih amel kavramından söz eder. Salih amel, insanın inancıyla uyumlu olan söz ve davranışlardır. Salih amel, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasak ettiği şeylerden kaçınmak suretiyle gerçekleşir. Buna karşılık insanın Allah'ın rızasına

0: Şeriatına aykırı davranması, onun koyduğu sınırları ihlal etmesi, emirlerine itaatsizlik gösterip yasaklarını çiğnemesi günahtır. Günah imanı zayıflatır, korumasız bırakır. Günah insanı ve kalbi huzursuz eder. Bu bölümün ilk kısmında Allah'ın rızasına uygun davranabilmenin kurallarını ve bunun insana verdiği huzuru ele alacağız. İkinci kısımda ise Allah'ın rızasına aykırı davranmaktan uzak durmanın insana kazandıracağı huzurdan söz edeceğiz. 1. Önce öğren, sonra yap. Yaptığımız işlerin Allah için ve Allah'ın rızasına uygun olmasının en temel şartı, o işi Allah'ın istediği şekilde, O'nun koyduğu kurallara uygun olarak yapmaktır. En büyük hastalıklarımızdan birisi de şudur. Bir konuda adım atmadan, teşebbüste bulunmadan, işe girişmeden önce, dinimiz bu konuda ne diyor, neyi emrediyor, neyi tavsiye ediyor, nelere dikkat etmem gerekir, Rabbimizin bu konuda kırmızı çizgileri var mı diye bir araştırma yapmaksızın, paldır küldür işe girişmektir. Bu şekilde başlanılan bir işten hayır gelmesi mümkün mü? Sonradan sorunlar baş gösterdiğinde, dini bilgisine güvendiğimiz birilerine müracaat ederek, ''Hocam bu durumda ne yapmam lazım, yok mu bu işin bir çözümü?'' diyerek dert yanıyoruz. Bu, ateş ettikten sonra nişan almak değil de nedir? Mesela şahsın biri, diğeriyle bir ortaklık yapıyor. Ortaklık baştan sona fıkıh açısından sorunlu. Aslında bir bilene baştan danışsa, ona böyle bir ortaklığın fıkhen problemli olduğunu belirtecek, doğru yolu gösterecek. Ama beyimiz böyle yapmıyor. Kendi bildiği doğrultuda hareket ediyor. Sonra problemler baş gösterince, ''Hocam şimdi kim haklı, bu durumda ne yapacağız?'' diye soruyor. Şahsın biri bir evlilik yapıyor. Evliliğin başlangıcı ve devamında fıkhi açıdan problemli pek çok şey yapıyor. Sonra problemler çıkınca çözüm arıyor. Evlilik boyunca söylediği sözlerin, yaptığı işlerin birçoğu fıkhen evliliği zora sokacak şeyler. Ancak bunlar olup bittikten sonra herhangi bir mezhebe göre bu evliliği kurtarmak mümkün mü şeklinde araştırma yapıyor. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor Hucurat Suresi 1. ayette. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bu ayette Allah Resulünün önüne geçmek ifadesi şu anlama geliyor. Bir meselede adım atmadan önce, acaba bu konuda Allah ve Resulü ne diyor, Rabbimiz ya da O'nun elçisi bu konuda herhangi bir emir ve tavsiyede bulunuyor mu, herhangi bir yasağı var mı diye araştırma yapmadan kendi kafanıza göre hareket etmeyin. Burada şu sorulabilir, dinde asıl olan helallik değil midir? Biz her atacağımız adım öncesinde o işin helal olup olmadığını araştırmak zorunda mıyız? Buna şöyle cevap verilebilir. İnsanlar arası ilişkilerde asıl olan helalliktir. Ancak dinimiz insanlar arası ilişkilerin her alanında farz, vacip, mekruh, haram şeklinde bazı belirlemeler yapmıştır. Bunları bilmeden bir işe atılmak doğru değildir. Ne buyuruyor Rabbimiz İsra Suresi 36. ayette? Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Bütün bunlar neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biz ilmihal deyince hep abdest, gusül, namaz, oruç, zekat gibi ibadete ilişkin konuları anlıyoruz. Oysa ilmihal demek kişinin içinde bulunduğu hale ilişkin dini bilgidir. İlmihal yani kişinin içinde bulunduğu hale dair dinin talimatlarını bilmek farzdır. Kişi evliyse evliliğe ilişkin hükümleri bilecek. Ticaretle uğraşıyorsa ticarete ilişkin hükümleri bilecek. İşçi işverense işçi ve işverenliğe ilişkin fıkhi hükümleri bilecek. Bütün bunları o işe teşebbüs etmeden öğrenecek. Evlenecekse evlenmeden önce evliliğin hükümlerini öğrenecek. İşe girecekse girmeden önce öğrenecek. Duamız. Rabbimiz bizleri Allah ve Resulünün önüne geçmekten muhafaza eylesin. Bir meselede önce doğru bilgi elde etmeyi, sonra da bu doğru bilgiye uygun amel etmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar.

0: Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 15 Safer 1448. Rumi takvime göre 16 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yusuf suresinden mesajlar. Kur'an'ın 12. suresidir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ve Ebu Talib'in vefat ettiği Kureyş'in Hazreti Peygamber'i öldürme, sürgün etme veya hapsetme planları yaptığı hüzün yılında indirilmiştir. Kur'an, Hazreti Yusuf kıssasını kıssaların en güzeli olarak nitelendirir. Bu sure, Müslümanlar için bir teselli ve müjde olmuştur. Zira Hazreti Yusuf aleyhisselam da Filistin'de kardeşleri tarafından kötülüklere maruz bırakılmıştı. Fakat yıllar sonra Mısır'da önemli bir konuma gelmiş, çok sevdiği babasına ve ailesine kavuşmuştu. Bu kıssayla peygamberimiz ve arkadaşlarına sabrettikleri takdirde Hazreti Yusuf'a verilen mükafatın benzerinin onlara da verileceği müjdelenmiştir. Surede Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, ardından Mısır'a köle olarak gelişi ve Aziz'in hanımı tarafından zulme uğraması, zindanda geçen yılları ve nihayetinde kurtuluşu, kardeşlerinin tövbesi ve ailesine kavuşması anlatılır. Onun tüm yaşamında iffetli ve sadık, ihsan sahibi bir insan olduğu, sıkıntı

0: sıkıntıları iman, sabır ve tevekkülle aştığı vurgulanır. Bir hadis. Sözün en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hiç şüphesiz bizim gördüklerimiz Allah'ı idrak edemez, kavrayamaz. Fakat O bizi görüp idrak eder. Bunun sırrı Hazreti Musa ile Tur Dağı vakasında saklı. Mana alemi fikir ve düşünce gibidir. Suret alemini düşünceden meydana gelen ses ve söz bil. Bu ses ve söz düşünceden doğdu. Fakat düşünce denizinin nerede olduğu bilinmez. Hoşuna giden bir söz seni heyecanlandırdığı, sana manevi bir zevk verdiği zaman, işittiğin söz dalgasının güzelliğini hissedersin de, onun kopup geldiği mana denizinin çok yüce, çok hoş bir deniz olduğunu anlarsın. İlahi bilgi düşünce dalgaları halinde belirdi. Önce ses ve söz haline girdi. Bu ses ve söz de kelimeler, cümleler şekline girip suret bağladı. Böylece sözden bir şekil, bir suret meydana geldi. Söz dalgası önce kulağımıza çarptı, etkisini yaptı, sonra söndü, ölüp gitti. Kendini yine geldiği denize götürdü, görünmez oldu. Şu görünen suret alemi, suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz ayeti bu hakikati söyledi. Şu halde insan her lahzada bir göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünya bir andan ibarettir diye buyuruyor. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp beka şeklinde görünür.

alemin varlığı daima gidip gelmededir. Tek nefes bile bu haldedir. Düşüncemiz Hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar gider, yine Hakk'a ulaşır. Her nefeste dünya ve dünyada bulunan her şey yenilenir. Adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de, bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir, akar gider, yenisi gelir. Fakat biz bu akışı kesintisiz olarak görürüz. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da hızlı hızlı sağa sola oynatsan, göze durup duran kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de, bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Bu ömür uzunluğu, bu sürüp giden zaman yaratılışının süratindendir. Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye ve hızlı yaratması ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez. Ey can, bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeye akıl erdirmek bu dünya için afettir. Akıllılık o manevi cihandadır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak, bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır. Oradan gelen akıl güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık su, bu dünya ise kirdir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar, ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye, mana aleminden arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı ne de ayıp.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Sever

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarını reddetti. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez diyen Trump, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idari yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının...

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Eskişehir 30, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Saraybosna 27 ve Gümülcine 34 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Bugün sizlerle birlikte Batman'a doğru yola çıkıyoruz. Bizi Bozukan Kalesi bekliyor. Kıymetli dostlar, Bozukan Kalesi, Batman ili Sason ilçesine bağlı Kale Yolu yahut Bozukan Köyü'nün güneyinde yer almakta. Kale Yolu Köyü, Batman il merkezinin yaklaşık 90 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Sason ilçe merkezinin 24 kilometre kuzeyinde bulunuyor ayrıca. Eski Sason Kalesi olarak da adlandırılan Bozukan Kalesi, Zavasar Dağı'nın güney kısmında Kapıs ve Kus nehirlerinin birleştiği bölgede oluşan üçgen alandaki yüksek bir kayalığın tepesinde stratejik önemi olan bir yere konumlanmış. Ana kaya üzerine inşa edilen kale düzenli bir plan özelliği göstermemekle birlikte inşa edildiği tepenin etrafını saran surlar kalenin kurulduğu topografyanın sunduğu imkanlar dahilinde yapılmış. Kalenin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık olarak 1300 metre, kapladığı yüz ölçümü ise kuzey-güney yönünde 176, doğu-batı yönünde 130 metredir. İç kale ve iç kaleye iliştirilmiş dış surlardan oluşan kale, bulunduğu bölgeye hakim bir savunma mimarisi örneği. Kıymetli dostlar, iç kale ve dış surları oldukça tahribata uğramış olan kale, günümüzde sadece kalıntılarıyla bizleri karşılıyor. İç kaleye kuzey yönünden sadece karayolu ulaşımı mevcut. Diğer yönlerden sarp bir uçurum ve nehir hattı geçtiği için iç kalenin tahkimat duvarları daha zayıf inşa edilmiş. Sevgili dostlar, günümüzde kaleden kalan kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla iç kale ve dış sur duvarlarının kalınlığının yaklaşık olarak 2 metre olduğu ve moloz taşlardan inşa edilen sur örgüsünün düzgün kesme taşla kaplandığı tespit edilmiş. Sur duvarlarında caz harcı kullanılmış. Kale yüzeyinde çok az seramik buluntusuna rastlanıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikteki bir kaya tepesi üzerine kurulu olan kale, özellikle bize ihtişamiyle selam vermekte. Bir düzensiz plana sahip olsa da inşa edildiği tepenin doğal yapısına uyum sağlayarak etkileyici bir savunma mimarisi ortaya koyuyor. İç kale ve ona bağlı dış surlardan oluşan yapı bulunduğu bölgeye hakimiyetiyle dikkatimizi çekiyor. Sevgili dostlar, günümüzde büyük ölçüde tahrip olmuş olsa da kalenin kalıntıları hala görülebiliyor. Kuzey yönünden karayoluyla ulaşımın sağlandığı iç kalenin diğer yönleri sarp uçurumlar ve nehirlerle çevrili olduğu için bu kısımlardaki tahkimat duvarları daha zayıf, ifade ettiğimiz gibi. Özellikle kuzey tarafındaki sur duvarları ve dairesel gözetleme kuleleri olası saldırılara karşı çift kademeli bir savunma anlayışının uygulandığını gösteriyor. Kalenin kuzeyinde ayrıca bir sarnıç ve bir gözetleme kulesi olarak değerlendirilen iki tonozlu mekan bulunuyor.

0: kıymeti dostlar, kadim bir şehrimizdir Batman. Bulunmuş olduğu coğrafya itibariyle böyle söylüyoruz. Nihayetinde hem geçmişi hem de günümüzü çok güzel bir şekilde ifade eden ve temsil eden bir şehrimiz. Ve Batman'da bulunan Bozukhan Kalesi stratejik konumu sebebiyle tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Birçok savaşta ve seferde hem tahkimat olarak hem de bir yönü itibariyle kervansaray olarak çok kıymetli bir vazifeyi üstlenmiş. Yüzyıllardır taşımış olduğu manayı şu anda bulunmuş olduğu o hakim tepe üzerinde kalıntılarıyla dahi olsa bizlere ifade etmeye devam ediyor. Bizler bugün sizleri Batman'dan, Bozukhan Kalesi'nden selamlamıştık. Yine sizleri buradan Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünyada tırım var.
2: Reklam.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Şunu önce iyi bilmek gerekir. Hayat sadece yiyip içmekten mi ibarettir? İnsan bu dünyada sonsuz kalamayacağına göre bu kadar mal toplayacağım diye zahmete katlanması niyedir?

0: biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarını reddetti. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez diyen Trump, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idari yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sanku ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt süreci başlıyor. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kayıt işlemlerini 30 Temmuz'da 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
2: Hava durumu.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlar. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Şöyle bir soru var. Bazı hadislerin uydurma olduğu söyleniyor. Hem de bu hadisler bir şekilde kaynaklarda yer alıyor. Kayda geçmese belki unutulup gidecekti. Neden kayda alındı ve aktarıldı?
2: Ya. Evet.
1: Uydurma hadis diyoruz.
2: Öncelikle izninle şunu ifade edeyim Selman Bey kardeşim.
1: Buyurun hocam.
2: Mesela hayatı boyunca doğruluğuyla bilinen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismiyle onun ona ait sözlerin genel anlamdaki adı olan hadisi şeriflerle uydurma kavramının yan yana gelmesinden çok rahatsızım.
1: Eyvallah.
2: Bu beni çok üzüyor. İlk duyduğum andan itibaren, İmam Hatip sıralarına ilk başladığım andan itibaren de bu beni yaralamıştır. Bu nasıl bir cürettir? Neden insan buna ihtiyaç duyar? Tabii zaman içerisinde okuduklarımızla belki bunu anlamlandırma imkanını bulduk ama işte insanoğlu bazen bilerek, bazen bilmeyerek, yani kasıtlı ya da kasıtsız böylesi bir duruma vesile olmuş, neden olmuş, bunun öznesi olmuş maalesef. Yani bazen bir mezhebi övmek için, bazen bir yeri örmek için, bazen bir şeyi kötülemek için,
1: evet,
2: buna ihtiyaç duymuş. Üzgünüm bu anlamda. Mesela gene bu hadis veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ve uydurma kavramı yan yana getirildiğinde İmam Hatip sıralarında ilk öğrendiğimiz hadis-i şerif aklıma gelir. Efendimiz buyurur ki: "Men kezebe aleyye müteammiden felyetebeve makkadehu minennâ." Her kim bilerek, kasıtlı olarak bana yalan isnat ederse, yani ben söylemediğim halde benim söylediğimi iddia ederek bir sözü naklederse, cehennemdeki yerine şimdiden hazırlansın. Ne kadar uyarıcı bir hadis.
1: Evet.
2: Buna rağmen bu kadar önemli, altı çizilecek bir ifadeye rağmen böyle bir sorunumuz var mı? Evet.
1: Evet.
2: Evet var. Peki soruyu soran kardeşimiz diyor ki ya madem öyle, kayda alınmasaydı unutulur giderdi değil mi? Esas çıkış noktamız bu. Bu soruyu gönderen kardeşimiz diyor ki madem bir sözün uydurma olduğu biliniyor, hadis olmadığı biliniyor, neden bunlar kayda alındı da kuşaktan kuşağa günümüze kadar geldi madem alınmasaydı? Bir kere hemen şunu söyleyelim. Bunu hadis alimleri dediğimiz, muhaddisler dediğimiz ve hadis toplayıcılar bile olarak bildiğimiz, mesela şu anda elimizde en muteber, güvenilir kaynaklar dediğimiz Kütüb-i Sitte'den ve bunların şah eserleri olan Buhari Hazretleri, Müslim Hazretleri başta olmak üzere bu anlamda mesaisini

0: ömrünü bu konuya ayırmış bütün ulema bu konuda çok hassas davranmış. Buna rağmen bunlar olmuş mu? Evet olmuş. Bir kere bu saymaya çalıştığım 6 kitap dediğimiz ve 9 kitap dediğimiz hadislerin bir araya toplandığı hadis kitaplarındaki ulemanın bilerek bunu yaptığına hiç kimse ihtimal veremez. Bunu uyduranlar zaten bu sözlerin meşhur olmasına gayret gösteren insanlardır.
1: Evet.
0: Bundan nemalananlar, menfaat devşirenler bunu kayda alıp yayılmasına, çevreye dağılmasına sebep olan onlardır. Yoksa gerçek ilim insanları, gerçekten hadise emek vermiş, yani Buhari Hazretlerini düşünün, Semerkant Buhara'dan çıkıp gelecek, Arap Yarımadası'na, Hicaz diyarlarında kişi kişi, kapı kapı, belde belde dolaşacak, köy köy dolaşacak ve belli kriterler koyacak. Hadislerin hem senet hem metin diye iki kısmı vardır. Yani bir Peygamber Efendimiz'den son kişiye kadar gelen halkada yer alan sahabe efendilerimizin isimleri vardır.
1: Hı hı.
0: Hem onlara dikkat edecek, hem söylenen söze dikkat edecek. Bunları kayda alacak. Bir bir kayda alacak. Bu ne kadar muazzam bir emektir.
1: Evet.
0: Müthiş bir emektir. O yüzden gerçekten şaheserdir bunlar. Ha bugün kardeşlerimiz bu konuda ne yapmalı sorusuna cevap verelim, değil mi? Yani biz bunun uydurma mı gerçek mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Bazen hatta bu konudaki birikim olan insanlar da farklı görüş ortaya koyabiliyor. Tabii. Bir kısmı diyor ki bu hadis güvenilirdir.
1: Hı-hı.
0: Bir kısmı diyor ki hayır, benim araştırmalarıma göre şu şu şu noktada güvenilmezdir diyor. Değil mi mesela? Ama bizi dinleyen kardeşlerimiz şundan emin olsunlar. Dünyada bir kişinin söyleyip de asırlar boyunca o kişinin sözünün en iyi bir şekilde korunduğu, kitaplaştırıldığı, nesilden nesile aktarıldığı birinci sırada ne vardır deseler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve davranışlarını ihtiva eden hadis-i şeriflerdir.
1: Evet.
0: Bu anlamda onun üstünde herhangi bir bilgi belgeden söz edilemez.
1: Tabii.
0: Peki neden bu var? İnsan elinin değdiği yerde
1: ya.
0: Üzgünüm, bu tür şeyler olabiliyor. Ama müjdeler olsun. Ben mesela 80'li yıllarda İlahiyat Fakültesinde okurken bize hadis dersimize gelen hocalarımızın ah gençler, ah arkadaşlar, öyle bir gün gelse ki bu kadar hadisi bir kişinin oturup elekten geçirmesi ve bir araya getirip ey ahali, ey Müslümanlar, bundan böyle şunlara itibar edin, İşte bunlar diye başlayacak bir eser ortaya koysa.
1: Ya 80'li yıllarda.
0: Ama derlerdi ki bunu bir insanın, iki insanın gücü, takati yetmez. Bu bir
1: komisyon
0: mali işte. Açıdan da bir arkasında bir hayri vakfın olacağı, bunu destekleyeceği ve bu alanda yetişmiş Türkiye'mizin, İslam aleminin, dünyanın güzide hadis alimlerinin bir araya getirip aynı zamanda edebiyatçıların bir şeyi nasıl ifade edilmeli, değil mi? Bunları bir derleyip toparlayıp efkar-ı umume dediğimiz, bundan istifade etmek isteyen insanların, Müslümanların istifadesine sunacak bir imkan olsa derlerdi. Bunu ümitle arzu ederlerdi.
1: Ya.
0: Hamdolsun
1: ya.
0: Biz bunu ülkemiz olarak,
1: tabii,
0: bu hakikaten ülkemiz için bir iftihar vesilesidir.
1: Değil mi?
0: Diyanet İşleri Başkanlığı için iftihar vesilesidir. Türkiye Diyanet Vakfı için iftihar vesilesidir. Türkiye'mizde, ilahiyat fakültelerimizde son derece alanda yetkin, en gözde hadis alimleri bunda yer aldılar, yüzlercesi. Her biri konuları ele aldılar. Sadece bir kişinin yazıp okumasıyla değil, o yazıp okudu, arkasından bir üstü onu gözden geçirdi, bir başkası gözden geçirdi, bir de edebi açıdan, yazım, imla kuralları açısından gözden geçirilip hadislerle İslam adı altında,
1: evet,
0: 7 ciltlik, evet, muhteşem bir eser ortaya çıktı. Mesela müjdeler,
1: evet,
0: olsun.
1: Evet.
0: Şu anda kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla bu 7 ciltlik eseri muhtelif ebatlarda, kimisi çok büyük, kimisi orta, alabilir. Hatta internet ortamında artık bunlara ulaşabilirler. Buradan okumaları halinde mümkünse ben tavsiye ederim, böyle seçici davranıp şu ciltten bu, bu ciltten bu, bu da bir yöntemdir. Ama zamanı olanlar bir plan dahilinde birinci ciltten, birinci sayfadan başlayıp son cildin son sayfasına kadar okuyacaklar. Bu konuda görecekler ki muhteşem bir emek, alın teri, akıl teri bu konuya sarf ediyor.
1: Evet.
0: Artık bana göre bugün şu hadis uydurma mı, bu hadis gerçek mi, bu hadisin derecesi nedir, mütevatir midir, sahih midir, hasen midir, ahad haber midir? Bunlar teknik kavramlar tabii.
1: Evet.
0: Bu konuda tartışma artık olabildiğince azaldı. Çünkü elimizde böyle muhteşem bir eser var. İki tane eserden söz edebilirim. Gönül rahatlığıyla başucu olabilecek. İslam Ansiklopedisi 1, 2, Hadislerle İslam. Bu iki külliyat, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Anadolu Müslümanları başta olmak üzere bütün dünya Müslümanlarına günümüzün hediyesidir.
1: Evet.
0: Tarihe de önemli bir nottur.
1: Eyvah.
0: Ve bundan sonra en azından böyle gelmiş olsa bile tarihi serencam, bundan sonra usulüne uygun gitmesi için muhteşem iki miras kaynak ortaya konmuştur. Allah emeği geçenlerden razı olsun.
1: Amin.
0: Yeter ki biz bu konuya ilgi duyalım, okunacak, güvenilir çok eser var.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Sağ
1: eksik olsun. Olmayın.
0: Allah razı olsun.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

Lanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 15 Safer 1448. Rumi takvime göre 16 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yusuf suresinden mesajlar. Kur'an'ın 12. suresidir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ve Ebu Talib'in vefat ettiği Kureyş'in Hazreti Peygamber'i öldürme, sürgün etme veya hapsetme planları yaptığı hüzün yılında indirilmiştir. Kur'an, Hazreti Yusuf kıssasını kıssaların en güzeli olarak nitelendirir. Bu sure, Müslümanlar için bir teselli ve müjde olmuştur. Zira Hazreti Yusuf aleyhisselam da Filistin'de kardeşleri tarafından kötülüklere maruz bırakılmıştı. Fakat yıllar sonra Mısır'da önemli bir konuma gelmiş, çok sevdiği babasına ve ailesine kavuşmuştu. Bu kıssayla Peygamberimiz ve arkadaşlarına sabrettikleri takdirde Hazreti Yusuf'a verilen mükafatın benzerinin onlara da verileceği müjdelenmiştir. Surede Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, ardından Mısır'a köle olarak gelişi ve Aziz'in hanımı tarafından zulme uğraması, zindanda geçen yılları ve nihayetinde kurtuluşu, kardeşlerinin tövbesi ve ailesine kavuşması anlatılır. Onun tüm yaşamında iffetli ve sadık, ihsan sahibi bir insan olduğu, sıkıntıları iman, sabır ve tevekkülle aştığı vurgulanır. Bir hadis. Sözün en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken ve siz...

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından millete seslenmesi bekleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarını reddetti. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez diyen Trump, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yöneticileri hakkında soruşturma yürütülen Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idari yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyede ifadelerini verdi. ...2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 yılı hac organizasyonunda kesin kayıt süreci başlıyor. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kayıt işlemlerini 30 Temmuz'da 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabilecek. Kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere il ve ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. 29 Temmuz Çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. 18.05 Türkiye saatleri. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam akşamı, vaktimizi, ömrümüzü bereketli, sağlıklı ve güzel eylesin. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin her birimize efendim. Eve dönüş yolculuğunda olan ya da buna hazırlıkta olan bütün dinleyicilerimize diyelim ki geçmiş olsun efendim. Güzel bir mesai gününü ümit ediyoruz geride bıraktınız. Bundan sonraki zaman dilimini aynı şekilde ve daha da güzel bir şekilde Mevla yaşamayı nasip eylesin. Kulaklarınızda olmak istiyoruz, gönüllerinizde olmak istiyoruz ve eserlerinizi sizlere dinletmek istiyoruz. Gönlünüzden geçen istek eserlerinizi yazıp gönderebilirsiniz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Akşam yoklamasındayız efendim. Kimler bizlerle birlikte? Nerelerde dinleniyoruz? Uzun zamandır yazamayan özellikle sessiz dinleyicilerimiz, sizin selamlarınızı ve mesajlarınızı bekliyoruz. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle mesajlarımıza bakacağız. Bakalım nerelerdeyiz, bakalım hangi kıymetli dinleyicilerimizle hangi güzel şehirlerdeyiz. Eskişehir'le mi başlıyoruz? Eskişehir'e doğru yolculukta olan bir kıymetli dinleyicimizle başlıyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Berk, annemle sizleri dinliyoruz. Eskişehir'e doğru tren yolculuğundayız. Yolunuz açık olsun, yolcuların duası kabul olsun. Amin. Bizler için de dua ediniz. Bütün Müslümanlar için canım babama çok selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Erzincan'dan Orhan Akpınar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Yine akşam mesaisinde sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenleri için sıradaki eseri rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Erzincan'ımıza, güzel memlekete bolca selam olsun bizlerden. Hayırlı akşamlar trafik grubu. Antalya'dan selamlar. Trafik grubumuz selam olsun. Nerelerdesiniz trafik grubu? Hangi şehirlerde trafiktesiniz efendim? Lütfen oralardan bizlere yazınız selamlarınızı. Sizleri seviyoruz. Allah için bizler de sizleri seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel memleket Antalya'ya selam olsun ve oradaki trafik grubumuza selam olsun. Antalya'daki bütün dinleyicilerimize selam olsun. Başka hangi şehirlerdeyiz efendim? Lütfen yazınız. Bizler de öğrenip sizlere selamlarımızı iletelim. Eserlerimizi armağan edelim. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen bakıyoruz mesajlarımıza. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Başakşehir'den Rakiye Osmanoğlu. Sıradaki eser Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışanlara iletiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı programlarınız olsun. Teşekkür ediyoruz. İzmir sıcaklarından selamı olsun. İzmir'den Melike Yıldız, saygıdeğer eşime bu sıcak havalarda da işinde kolaylık diliyorum. Dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Çok güzel ilahiler yayınlıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Çağatay Bey. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Mustafa ben, Diyanet Radyomuzu Kayseri'den dinlemekteyiz. Herkese merhaba. Tüm ekibe selam olsun ve aleyküm selam. Bizden de sizlere selam olsun efendim. Başka hangi şehirlerdeyiz onu da lütfen öğrenmek isteriz. Özellikle sessiz dinleyicilerimiz hangi şehirlerde dinleniyoruz efendim? Lütfen yazınız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizde mesajlarınıza yazmayı ihmal etmeyiniz. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz, hemen mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Samsun'dan dinliyorum sizi. Sevdiklerim için sıradaki eseri istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ben Mardin Midyatlı olarak İzmir Menemen'den dinliyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programlarınız gönüllere huzur veriyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim yayınlarınızı hayırlara vesile kılsın. Amin efendim. Amin olsun tabii ki. Mehmet Ali Karagöz, çok teşekkür ediyoruz. Hem Mardin'e, hem Midyat'a, hem İzmir'e, hem Menemen'e bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Güzel memleketlerimize selam olsun. Merhaba, Hilal ben. Ordu'dan, trafikten yazıyorum. Trafik grubumuz, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun sizlere ve bütün dinleyenlere. Çok teşekkür ediyorum. Güzel ordumuza da bolca selam olsun. Çok seviyorum ben orduyu. Oradaki bütün kıymetli dostlara selam olsun. Ordulu hemşehrilerimize de selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün hemşehrilerimize tabii ki sıradaki eserimizi armağan ediyoruz. Hiç merak etmeyiniz. Efendim istek eserlerinizi bekliyoruz. Yazınız ve gönderiniz bize. Hangi eseri dinlemek istiyorsunuz? 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bir de yanına şöyle güzel bir selamınızı bekleriz. Buyursunlar.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim bakıyoruz hemen mesajlarımıza. Trabzon'dan Sait Hoca için sevdim seni mabuduma yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Talebeler olarak armağan ediyoruz hocamıza. Trabzon'dan selamlar. Aleyküm selam. Selamünaleyküm ve aleykümselam Diyanet Radyomuz. İstanbul'dan Rıdvan ben, trafikteyim. Şu anda Maslak'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ağır ağır ilerliyoruz. Herkese selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Cüda düştüm ellerinden eserini yayınlarsanız seviniriz. Teşekkürler. Trafikte olan bütün yol grubumuz, trafik grubumuz selam olsun. Özellikle İstanbul'daki bütün trafikte olan dinleyicilerimize selam olsun efendim. Allah kolaylıklar versin ve tabii ki bütün eserlerimiz armağan olsun. Tekirdağ Çorlu'dan selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sessiz dinleyicilerinizdenim efendim. Mutfağımda yemek yaparken dinliyorum sizi ve çok güzel. Dinlendiren ilahileriniz, hoş dualarınızı dinliyorum. Allah razı olsun. Eşlik ediniz efendim sizler de bize. Hem selamlarınızla hem dualarınızla, mesajlarınızla eşlik ediniz siz de bize. Allah'ım razı ve hoşnut olsun. Amin cümlemizden. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Peygamberler ve sahabeler yurdu Doğu'nun incisi Diyarbakır'ın Eyl ilçesinden selam olsun. Hürmetler, sıradaki eser bütün İslam alemine hediye olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de size güzel memleketimiz Diyarbakır'ımıza bütün ilçelerine sevgiler, selamlar göndermiş olalım efendim sizler aracılığıyla. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Çok güzel eserlerimiz kulaklarınıza, gönüllerinize gelmek üzere. Yoldalar efendim. Açılsın radyoların sesi, keyifle dinleyiniz, buyursunlar.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur, seyri

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Neredeyiz? Güller Diyarı'ndayız. Isparta'dayız. Isparta'dan selamlar, aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle Isparta'nın gülü gibi bir eser istiyoruz sizden. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar olsun. Kahramanmaraş'tan Zeynep, canım annem ve canım babam için seni anlatamam eserini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. İskenderun Demirçelik'ten Ali ben. Aleykümselam. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerimize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. İskenderun Demirçelik de bizleri dinliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Bakalım başka nerelerdeyiz. Yine bir Antalya'dan mesajımız var. Cümleten selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. Sıradaki eser tüm Diyanet çalışanlarına gelsin. Antalya'dan Mesut Başaran. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başka hangi şehirde dinleniyoruz? Hemen bir bakalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun bütün Türkiye'mize. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün. Rabbim memleketimizi her türlü kötülükten, afetten, görünmez tehlikelerden korusun. Amin. Hatay'dayız efendim. Hatay, Antakya. Fatma Keseroğlu. Yaşadığımız depremden sonra yeniden uyanıyoruz. Şehrimiz ayağa kalkıyor. Unutmaya çalışıyoruz inşallah. Sizden Halil Necipoğlu'ndan Birdem Gelir eserini yayınlamanızı rica ediyorum. Bütün dinleyenlerimize armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Başka cennet vatanımızın ve dünya üzerinde bizleri dinleyen tabii ki bütün kıymetli din kardeşlerimiz. Hangi şehirlerdeyiz, hangi ilçelerdeyiz efendim? Yazınız lütfen mesajlarınızda. Selamlarımızı göndermek istiyoruz. Hem de istek eserlerinizi sizlere dinletmek, sizlerle buluşturmak istiyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hemen bakalım hangi güzel memleketteyiz. Ben Adnan Diler çalışıyorum, turizmde çalışıyorum. Yolda hep sizi dinliyoruz. Yusuf'u kaybettim eserini rica ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bulunduğunuz şehirleri ya da ilçeleri lütfen yazınız. Selamünaleyküm Faruk ben, aleykümselam. Tekirdağ Çorlu'dayız. Servis kullanıyorum. Kolaylıklar diliyoruz efendim, yolumuz açık olsun. Şehit tahtında Rabbe gülümser eserini Gazze'li kardeşlerime armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Erzurum'dan. Annem ve bütün annelere Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri istiyorum. İyi ki varsınız Diyanet ailesi. İyi ki sizler de varsınız efendim. Güzel Erzurum selam olsun her birinize. Selamünaleyküm, Yalova'dan yazıyor dinleyicimiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bingüllü Bağ eserini rica ediyoruz. Üstün ailesi çok teşekkür ediyoruz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sessiz dinleyicilerimiz, oralarda mısınız efendim? Lütfen özellikle sizin mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Çankırı'dan Mahmut Kasar. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine, çalışanlarına selam olsun. Aleyküm selam. Eşim Sevgi, kızlarım Sevde, Beyzanur, Feyzanur ve oğlum Muhammed Eren için Sami Özer'den Bülbül'üm ilahisini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Kırıkkale'den Emrah ben. Hayırlı akşamlar efendim. Bütün mağdurlara, mazlumlara sıradaki eseri yayınlarsanız sevinirim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Yayınlarız tabii ki. Selamünaleyküm. Diyanet Radyo çalışanları, dinleyenleri. Nevşehir'den selam olsun. Abdülhamit Yel. Biz Kur'an'ın Hadimleri eserini yayınlarsanız bütün yaz kursu öğrencilerine armağan olsun. Üftade Kur'an kursu öğrencileri için istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Diyanet Radyo ailemize, dinleyicilerine hayırlı akşamlar. Aksaray'dan yazıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle muhterem kayınpederim Cafer babama ve kıymetli kayınvalideme çok selam ediyorum diyor dinleyicimiz. Her derdimize koştular. Hep yanımızda oldular. Allah onlardan razı olsun. Ne güzel, ne mutlu efendim. Bizler de ailenize, sevgilerimize, selamlarımızı iletmiş olalım. Şu güzel eserimizi de armağan edelim. Mesajlarınızı da bekliyoruz bu arada. Selamlarınız ve istek eserlerinizle birlikte.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
5: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aleykümselam. Sizlere ve tüm İslam alemine selam olsun. Aleykümselam. Severek dinliyoruz sizleri. Bilal Koç ben. Özledim Resulü adlı eseri istiyorum. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerimize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Çorlu'dan dinliyoruz. Aleykümselam efendim. Çok güzel eserler dinletiyorsunuz bize. Allah sizden razı olsun. Sizlerden de efendim. Sinop Durağan Başağaç Köyü'ne selam olsun. Sevgiler diliyoruz. Mustafa Özcirit. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Kocaeli'den geliyor bir diğer mesajımız. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Kıymetli eşim İbrahim için Sevdim Seni ilahisini yayınlarsanız sevinirim. Kocaeli'den Özlem ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Elazığ'dan yazıyorum. Elazığ selam olsun. Aleyküm selam. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyomuzun çalışanlarına ve Elazığ armağan olsun. Kesinlikle armağan olsun. Elazığlı bütün hemşerilerimize de ayrıca armağan etmiş olalım efendim. Diyor ki Hatay'dan selamlar, babam için huzuruna geldim eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Babam Şevket Kılınç için teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Isparta'dan Ünzile Nur canım kuzenim Hayri Nisa için Ömer Karaoğlu Kuşlar eserini istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz efendim. Teşekkür ediyor. Yayınlar diliyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki istemiş olduğunuz eseri dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, o güzel istemiş olduğunuz eserlerinizi sizlere dinletmeye, sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İyi yayınlar Diyanet Radyomuza. Sevda ben. Adana trafiğinde radyoma kulak vermekteyim. Sıradaki eser değerli eşim Akif'e armağan olsun. Armağanımız olsun. Adana'mıza bolca selamı olsun efendim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Konya'dan dinliyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Konya'mıza selam olsun. 18'li yaşlarımdan itibaren yanımda olan, yolda beraber yürüdüğüm kardeşlerim için Bir Avuçtuk Biz eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı programlar. İzmir Gazi Emir'den Hülya Hanım diyor ki Beytullah'ta Ben adlı eseri yayınlarsanız aileme, sevdiklerime, size ve bütün dinleyenlere armağan olsun. İzmir'e ve bütün ilçelerine selam olsun. Teşekkür ediyoruz güzel İzmir. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Eskişehir'den Nihal, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Sıradaki eseri torunu Ahmet Selman'a ve sizlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz, biz teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Çermik'ten selam var efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Tüm Diyanet Radyo ailemize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Burhan Kızılarslan, Çermik ilçe müftüsü. Kıymetli müftümüz, kıymetli hocam, selamünaleyküm sizlere de. Hem size hem Çermik ilçe müftülüğüne, bütün oradaki kıymetli personelinize, değerli hocalarımıza selam olsun. Diyarbakır güzel memleketimiz. Hakikaten özledik Diyarbakır'ımızı. İnşallah tez vakitte Diyarbakır'ımıza kavuşmak duasıyla diyelim. Bir kez daha Diyarbakır'ımıza ve bütün ilçelerine bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Diyarbakırlı hemşehrilerimize selam olsun. Nerelerdesiniz efendim? Hangi şehirden dinlemektesiniz bizi? Yazınız hemen mesajlarınızı ki vaktimiz varken hemen o güzel kıymetli selamlarınızı, dualarınızı, mesajlarınızı okuyabilelim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesajı numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen bakalım mesajlarımıza. Selamünaleyküm. Adnan Diler ben. Radyonuzu ilgiyle dinliyoruz. İlahileriniz çok hoşumuza gidiyor. Teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan yazıyorum. Yusuf'u kaybettim eserini yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Muğla'dan selamlar. Sıradaki eser oğluma ve Diyanet radyomuza armağan olsun. Muğla'ya selam olsun bizden de. Hem size hem bütün Muğla'mıza bizler de armağan ederim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam isimsiz dinleyicimiz. İyi akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey İstanbul Büyükçekmece'den Hacer Çakır bütün Diyanet radyo dinleyicilerine teşekkür ediyoruz efendim. İbrahim Meletlioğlu'ndan Sensin Sen adlı eseri armağan ediyor. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'den Şengül Uçar, eşim İrfan, kızlarım Sümeyye, Sümeyra, oğlum Yusuf için Fatih Koca'dan Şu Benim Divane Gönlüm adlı eseri istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Radyomu hiç kapatmıyorum. Her zaman Diyanet Radyomuz veya Risalet Radyomuzu dinliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bilmediğimiz konuları buradan dinleyerek öğreniyoruz. Çok doğru ve çok güzel yapıyorsunuz efendim. Teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Cümlemizden Rabbim cümlemizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki istek eserinizi. Ardından tekrar mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hemen bakıyoruz mesajlarımıza. Selamünaleyküm, iyi akşamlar Amasya'dan. Fatma, çok sevdiğim Selda teyzeme, Zehra ablama, cürmüm ile geldim sana eserini istiyoruz. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerin armağanı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Giresun'dan merhaba, aleyküm selam. Eşim için Mehmet Emin Ay'dan Beyaz Dilekçe eserini istiyorum efendim. 26. yılımızı dolduruyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim bereketli mübarek olsun. Cizre'den selamünaleyküm ve aleyküm selam. Cizre'ye selam. Selam olsun bizden de. Diyanet Radyo dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Hastalarımız var, dualarınızı bekliyoruz. Mevlam Şafi ismi hürmetiyle şifalar versin efendim. Şifa bekleyen her bir kuluma, her birimize. Rauf Sönmez Cizre'den çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, aleyküm selam. Yeğenim Kerem için Kardan Aydınlık eserini rica ediyorum. Dua ediyoruz ve dua bekliyoruz. Aynı şekilde efendim dualarınızla olmak duasıyla. Sizleri severek dinliyoruz Diyanet Radyo'm. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar efendim. Şifa Nur Yazıcı ben. Sıradaki eseri bütün aileme, İhramcızade Kur'an kursundaki hocalarıma, arkadaşlarıma özel olarak askerden geliyor. Abim, gelecek olan abim demeye çalıştınız galiba. Ahmet Said'e armağan olsun. Rabbim kalplerimizi dininde ve ona itaatte sabit kılsın. Amin efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Mevlat Kurtiş'ten aşkın sardı beni. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Nevşehir'den selamlar ve dualarla. Ve aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İzmir, Kahramanlar Ege Mahallesi, Şadiye, 72 yaşındayım. Sabah akşam radyomuzu, Diyanet Radyomuzu dinliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Kardeşim Zübeyde ve Nurşen'e Kimi Dosta Varır adlı eserini istiyorum. Allah sizden razı olsun. Sizi her dinlediğimde size dua ediyorum. Allah razı olsun. Dualarınızı her daim bekliyoruz efendim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Ne mutlu bizlere. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Diyanet Radyomuza selamı olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz dinleyicileri Konya'dan Güner Arslan, radyo yayınlarınızı severek takip ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi Mevla daim eylesin. Amin. Mevlana diyarından Konya'dan bütün dinleyenlerinize selam olsun ve aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yeğenim Yeşil ve Yeşim ve ailesine bir eser istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Hemen sıradaki istek eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz. Programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

0: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Masal karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Efendim, vedamızı gerçekleştireceğiz ama mesajlarınız var. Tabii onları hemen bir buluşturalım sizlerle. Ankara'dan Mehmet Yaman, boykota devam. Tabii ki efendim. Ailem Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri için Eyüp Sabrım'ı hediye etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Başkent Ankara'ya selamı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, İzmir Menderes'ten yazıyorum. Hayırlı akşamlar. Gönül kardeşlerim Aksaray'dan, Meltem ve Samsun'dan Sevil için sıradaki eseri istiyorum. Sizleri severek ve günün her saatinde dinliyoruz. Ne mutlu bize, teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun cümlemizden efendim. Mevlam bütün ümmeti Muhammed'i korusun, yar ve yardımcı olsun. Amin. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleykümselam. Frankfurt'tan Viyana'ya doğru yolculuk halindeyim. Sıradaki eser Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunlarına gelsin. Muhammed Bağcı ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Sivas'a selam olsun. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bütün öğrencilerine, mezunlarına, kıymetli hocalarına da selam gönderelim efendim. Ve özellikle Avrupa'da bizleri dinleyen bütün din kardeşlerimiz, her birinize selam olsun. Teşekkür ediyoruz Muhammed Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Mehtap ben, gelinlerimle birlikte dinliyoruz sizleri. Uğur Işılak'tan bir eser istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sivas'tan Mehmet ben. Annem, yeşim, teyzem Döne ve kardeşim Melek için Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri istiyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Amin cümlemizin üzerine olsun efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Geldik programın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla hoşçakalınız.

0: Linda.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Ey oğul, sakın ha ölümü unutma. Bu dünya hayatına inanma. Yel gibi geçer gider. Gaflete dalma, uyanık ol. Bu dünyadan çabuk göçersin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, İrfan yolunda parlayan bir yıldızdır ihtiyat. Her adımda tedbirli olmak sadece aklın değil, aynı zamanda hikmetin de ışığıdır. Birisi sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur, ancak ayakları yakan kum vardır derse, başka birisi de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Şayet yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Ama ya yolda su yoksa, o zaman susuz kalan kişinin hali ne olur hiç düşündün mü? Eyvahlar olsun susuz yola düşene. Ey mana eri, unutma ki ihtiyat akıl gemisinin dümenidir. Güzel işler en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı kişi tedbiri elden bırakmaz. Her adımında ihtiyatın rehberin, aklın ışığın olsun.

Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Nemrud'un tahtı sallanıyor.

0: Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesi Nemrut'un korkunç rüyasıyla başlamıştı. Ve şimdi Nemrut'un tahtı sallanıyor. Müneccim başı diğer arkadaşlarıyla beraber bir odaya kapandı. Nemrut'un bu tuhaf ve gizemli rüyasını yorumlayacaklardı. Daha önce de Nemrut'un tuhaf bir rüyasını yorumlamak zorunda kalmış, ona doğruyu söyleyip söylememekte tereddüt etmişlerdi. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyaydılar. Toplanıp bu rüyayı yorumlamaya çalıştılar. Babil müneccimlerine göre rüyada görülen parlak yıldız yeni bir şeye işaretti. Bu bir çocuk olabilirdi. Yıldızın yayılan ışığı bu çocuğun düşüncelerinin güneş gibi bütün dünyaya yayılması anlamına geliyordu. Nemrut'un başının üzerinde yükselmesi ise onunla yakından ilgili olduğunu gösteriyordu. Buraya kadar her şey normaldi. Ama yıldızın ay ve güneşin ışığını etkisiz hale getirmesi, işte bu kulaklara hiç de hoş gelmiyordu. Bu bir felakete işaretti. Anlaşılan Nemrut'un tahtı sallanıyordu. Farklı düşünen hiç kimse yok gibiydi. Müneccim başı korka korka hazır olduklarını bildirdi. Biraz sonra kendilerini bekleyen tehlikenin boyutlarını düşünerek tekrar Nemrut'un karşısına dizildiler. Müneccim başı titrek bir sesle ve her an öldürülme korkusuyla konuşmaya başladı. Efendimiz, bu rüya son zamanlarda görülen rüyalar içerisinde özel bir yere sahip. Babil topraklarında bundan daha önemli ve büyük bir rüya görülmemiştir. Nemrut, müneccim başının lafı gevelemesine fena halde kızdı. Şuracıkta seni öldürmemi istemiyorsan, sözü dolaştırmadan derhal bana rüyamın yorumunu söyle. Müneccim başı mecburen anlatmaya başladı. Efendim, rüyada gördüğünüz yıldız bir erkek çocuğa işarettir. Nemrut çocuk sözünü duyunca derin bir nefes aldı. Bir çocuktan ne olabilirdi ki? Kendi orduları, toprakları, sarayları, adamları karşısında bir çocuk. Demek korkulacak bir şey yoktu. Ama müneccim başı sözlerine devam ettikçe Nemrut'un yüzündeki ifade değişerek yerini korku dolu bir endişeye aldı. Efendim, görmüş olduğunuz rüyaya göre bu çocuk büyüdüğünde sizin dininizden ayrılacak.
1: Bir çocuk dinimden ayrılacak öyle mi? Sanki şimdikiler inanıyor da halkım bana gerçekten inanmadıklarını bilmiyor muyum sanıyorsunuz?
0: Efendim, keşke sadece bununla kalsaydı. Bu çocuk büyüdüğünde peygamber olduğunu iddia edip yepyeni bir dinle karşınıza çıkacak. Peygamber sözünü işiten Nemrut yüzünü ekşitti.
1: Anlaşılan peygamberlerden hoşlanmıyordu.
0: Ama korkmaya gerek olmadığını düşünüyordum. Biraz önce diken üstündeymiş gibi oturduğu tahtında biraz daha rahatlayıp geriye yaslandı.
1: Devam et. Hepsi bu kadar mı?
0: Müneccim başı devam edip etmemekte tereddüt etti. Onun susmasına çok kızan Nemrut,
1: devam etsene be adam, canına mı susadın
0: diye bağırdı. Müneccim başı bütün cesaretini toplayarak asıl söylemesi gerekenleri bir çırpıda söyleyiverdi. Efendim, bu çocuğun büyüdükten sonra saltanatınıza son vereceğinden endişe ediyoruz. Salonda derin bir sessizlik oldu. Hiç kimse Nemrut'un vereceği tepkiyi tahmin edemiyordu. Çok öfkelendiğinde bütün kanı yüzüne hücum eder, kıpkırmızı kesilirdi. Birkaç kişinin canını almadan da öfkesi geçmezdi. Aniden sarayın duvarlarını titreten korkunç bir kahkaha bu sessizliği bozdu. Nemrut katıla katıla gülüyordu.
1: Bir çocuk ha? Hem de benim ülkemde doğacak bir çocuk. Benim hükümdarlığıma son verecek öyle mi?
0: Nemrut birden kahkahasını kesti ve müneccimlere döndü.
1: Nerede o çocuk? Derhal getirin bana.
0: Henüz doğmamış efendim. Bu yıl içinde doğacağını sanıyoruz. Nemrut sesine biraz da alay katarak konuşmaya devam etti.
1: Ya öyle mi? Henüz doğmamış bir çocuk saltanatıma son verecek ha? O zaman biz de doğmasına izin vermeyiz.
0: Müneccimler bu sözlere bir anlam veremediler. Henüz doğmamış ve kim olduğu belli olmayan bir çocuğun doğumu nasıl engellenebilirdi ki? Merakları çok uzun sürmedi. Nemrut korkunç planını açıkladı.
1: Babil'de ne kadar hamile kadın varsa hepsini takibe alın. Doğumları yaklaşınca kontrol altında tutun. Doğan çocuklara bakın. Erkekse oracıkta öldürün. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayın. Sizin çocuğunuz erkek olursa onları bile öldüreceksiniz. Yoksa ben canınızı okurum. Hadi ne duruyorsunuz? Gidin ve emirlerimi aynen yerine getirin. Hemen.
0: Nemrut'un adamları bu korkunç planın dehşetiyle oradan ayrıldıklarında bu zulmün sınırlarını hayallerine bir türlü sığdıramıyorlardı. Nemrut'sa düşündüğü tedbirin rahatlığıyla sinsi sinsi gülüyordu.
1: Ne kadar zeki olduğunu düşünüp gururlanıyordu.
0: Verdiği emirle ne kadar vicdansız, merhametsiz, acımasız olduğunu aklına bile getirmiyordu. Oysa kendisine o rüyayı göstermeye gücü yeten, peygamber olarak görevlendireceği bir kişiyi çocukken de koruyacaktı. Nemrut'un adamları bebeklerin öldürülme emrini yerine getirmek üzere harekete geçtiler. Her mahalleye nöbetçi askerler çıkarılacak, evler tek tek kontrol edilip hamile kadınlar tespit edilecek, doğumu yaklaşan kadınlar hapsedilecekti. Doğumdan sonra erkek çocuklar öldürülüp anneleri serbest bırakılacaktı. Nemrut'un emrine direnenlerse karnındaki çocukla beraber hemen öldürüleceklerdi. Bu emirle beraber Babil'de görülmemiş bir katliam başladı. Bu durum bir yıl boyunca devam etti. Nemrut artık bir tehlikenin kalmadığını düşündü ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Allah'ın gücü ve kararı. Çünkü Allah bir şeyi dilerse kimse ona engel olamazdı.
2: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın çok aziz dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 82. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz En'am suresi 82. ayetinde şöyle buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman edip de inanıp da, وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, imanlarına herhangi bir zulüm, haksızlık bulaştırmayanlar var ya, اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ, işte emniyet, güven onlarındır. وَهُمْ مُهْتَدُونَ, ve onlar doğru yolu bulanlardır. Aziz dinleyiciler, Hazreti İbrahim'in kavmiyle konuşmalarını anlatan bu ayet aslında hepimize çok şey söylüyor. O büyük peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmine soruyor: İki taraftan hangisi güvene daha layıktır? Yani sahte ilahlara dayanan mı huzurludur, güvendedir? Yoksa bütün kalbiyle Allah'a teslim olan, Allah'a iman eden, Allah'a boyun eğen mi? Cevabı kendisi veriyor. Elbette güven sadece Allah katındadır. Ulaike lahumul em. Devamında gelen iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ifadesi, aziz kardeşlerim, bu sahabe-i kiramı biraz düşündürüyor. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulm. İman etmiş ve imanına zulmü, haksızlığı karıştırmamış, bulaştırmamış kimseler, güvende olan bunlardır. Bu ayeti duyan sahabe biraz düşünceye dalıyor. Diyorlar ki, biz nasıl olur da bir ömür boyu, bir hayat boyu bir zulme bulaşmamış oluruz, hiçbir zulüm işlememiş oluruz diye endişe duyuyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu endişelerini şöyle gideriyor: buradaki zulüm sizin bildiğiniz manada değildir. Yani insanlar arasında zaman zaman bir takım kırmalar, kırılmalar, gündelik hayatın akışı içerisinde bir takım yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar olabilir. Elbette olmamalı, bunlar da olmamalı. Bir mümin bu tür hataları da yapmamalı. Bir mümin sadece Allah'ın hakkına tecavüzden sakınmakla emrolunmamış, kulların hakkına da tecavüz etmemeli. Elbette buna da riayet etmeli. Ama buradaki ayetteki kastedilen zulüm sizin bildiğiniz manada değil, diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Burada kastedilen zulüm Lokman'ın aleyhisselamın oğluna söylediği zulümdür, yani şirktir. Ve Peygamber Efendimiz bunu söyledikten sonra Lokman suresindeki o öğüdü hatırlatıyor: Ya buneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Ey yavrum, ey oğlum, ey kuzum, Allah'a ortak koşma, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Şimdi sevgili kardeşlerim, zulmün özü şudur: hakkı yerinden etmek. Hatta zulüm kavramı klasik lügatlerde

0: Allah'a iman edip şirki terk edenler, işte onlar gerçek güvene ermiştir. Bu güven sadece ahirette değil, dünyada da kalbe huzur getirir. Çünkü insan neye bağlanırsa gönlü oraya yaslanır. Fani olana yaslanan kırılmaya mahkumdur. Baki olana yaslanan ise asla sarsılmayacaktır. Aziz dostlar, bugün modern hayatın koşuşturmasında da aynı gerçeği yaşamıyor muyuz? İnsan güveni malda, makamda, ilişkilerde arıyor. Ama her şey bir anda tükenebiliyor. Gerçek güven yalnız Allah'a bağlanan kalptedir. Çünkü O asla kaybolmaz, eksilmez ve kulunu terk etmez. Rabbimiz, kalplerimizi sadece sana bağla. Rabbimiz, bizi şirkin her türünden uzak eyle. Güvenimizi, huzurumuzu yalnızca seninle bulmamızı nasip eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Şu 4 şeyi küçümseme. Yangın, düşman, hastalık ve bilgi. Bilgi kimya gibidir. Varlıklar onun etrafında toplanır. Akılsa bilginin sarayıdır.

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özledim, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Tüm hak aşıkları için, hak sevenler için Mehmet Emin Aydın Hukuk Şilayesini istiyorum. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm Radyo Diyanet dinleyenleri. Biz de sizleri Isparta'dan dinliyoruz. Ben de eşim ve çocuklarım için Bir Güzele Meftun Eden adlı çalışmayı armağan etmek istiyorum. Hayırlı yayınlar.

Selamun aleyküm. Ben İzmit'ten Hatice. Sizden Özhan Eren'den Yalan imiş parçasını istiyorum. Bütün Diyanet dinleyenlerin gelsin.

Selamun aleyküm. Ben Etim Eskut'tan Sevda Nur. Ailem ve tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için Grup Genç'ten Güneş Tutamadım Ezgisini istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Agah'tan ver aşkını bana, ilahisini bütün Turanlar ailesi için gelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olun.

Ben Utku Eren. Sıradaki eseri bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine ve bütün çalışanlarına rica ediyorum. Selamlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takıldı. Yeniden diriliş nasıl olacak? Doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Öncesine ve sonrasına dair hiçbir bilgimiz yok. Mezara konduktan sonra da cesedimiz çürüyüp yok oluyor. Bu şekilde yok olan cesedin tekrar diriltilmesi pek akla yatkın görünmüyor.
2: Olayı böyle kurgularsanız tabii ki sonuç ona göre çıkar. Ben dudağını büzüşünden leblebi diyeceğini anlamıştım demiş ya adam. Aynen öyle bir şey. Dünyayı ve insanı bu şekilde tasavvur ederseniz kaçınılmaz olarak dediğiniz sonuca ulaşırsınız.
1: Hocam ben ahiret diyorum, siz olayı leblebiye bağladınız.
2: Peki, öyleyse leblebiden devam edelim. Leblebinin ana maddesi nohut. Nohut tanesi aslında cansız bir nesne. O cansız nesneyi toprağa atarsanız, su ve güneşle buluşturursanız tohum olur. Birden canlanır ve yemyeşil canlı bir bitki olarak ortaya çıkar. Aynı nohutu kavurursanız leblebi olur. Yersiniz, size besin olur. Demek ki her bir olgu ve olay öyle gözle göründüğü gibi değil. Cansız ve kupkuru nohut toprağa attığınızda canlanıyor, yediğinizde sizin canlılığınıza destek olan besine dönüşüyor. Bu örneği çoğaltabiliriz.
1: Bu örnek bitkiler için geçerli. Ya hareket eden canlılar?
2: Bakın, orada da benzer durum var. Söz gelimi insan ana rahminde birçok evreden geçtikten sonra dünyaya gelmekte. Rahimdeki ilk evresi sperm ile yumurtanın buluşmasıyladır. Ardından diğer evreler gerçekleşir ve zamanı geldiğinde bebek olarak doğar. Sperm de yumurta da tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Hatta bunlar dışarı atıldığında insanlar ona dokunmak bile istemezler. Öte yandan bir tavuk yumurtası aynen nohut tanesi gibi tek başına düşünüldüğünde cansızdır. Bir kuluçka işlemine tabi tutulduğunda canlı bir yavru meydana gelir. Aynı yumurta haşlandığında veya kırılıp pişirildiğinde besin maddesi işlevi görür. Bütün bunlar düşünenler için yeniden dirilişe en güzel örneklerdir.
1: Hocam, olayı biraz büyütmediniz mi? Ben sadece yeniden dirilişi sormuştum.
2: İşte sorun burada. Siz kurgunuza göre bir sonuç çıksın istiyorsunuz. İnsana doğumla başlatıyorsunuz, doğum öncesi geçirilen evreleri göz ardı ediyorsunuz. Ölüm için de aynı durum söz konusu. Halbuki bir canlıların oluşumundaki evreleri dikkate alsak, her an bir oluş ve bozuluş sürecinin yaşandığını görürüz. Bundan dolayıdır ki Yüce Allah, Kur'an'da hem insanın ana rahmindeki süreçlerine hem de bitkilerin toprakta suyla buluşup yeşermesine sıkça dikkat çekmektedir.
1: Bu biraz ruh göçü anlamında reenkarnasyon olmaz mı?
2: İşte insanın düştüğü ikinci fasit daire bu. Aslında reenkarnasyon deizmin bir başka adı. Bu düşünceye göre Tanrı dairesel bir sistem kurmuş, dönüp durmakta. Ruh bir nesneden ötekine intikal etmekte, deyim yerinde ise ortada gezinip durmakta, hangi bedene girse onun şeklini ve işlevini almakta. Sanki ruhlar her kapıyı açan maymuncuk gibi bir şeye dönüşmekte. Bu düşünce hem ruhu hem de bedeni değersizleştirmiş ve deyim yerinde ise kılıktan kılığa giren bu kalemun haline dönüştürmüştür. Bizim düşüncemizde ne ruhun bir bedenden ötekine intikali söz konusudur ne de dairesellik. Sürekli ileriye giden bir gelişme söz konusudur. Sonuçta ahiret vardır. Bu da cennet veya cehennem şeklinde ileriye doğru giden bir hayattır.
1: Ama hayatta bir dairesellliğin olduğu görülmekte.
2: Bu görüntü bakışımızı dar alana hapsetmekten kaynaklanmakta. Bunu anlatmak için şöyle bir misal vereyim. Hareket halinde bir araba düşünün. Bu arabanın hareketi tekerlerinin dönmesiyledir. Bakışınızı sadece tekerlere odaklarsanız bütün hareketin dönmekten ibaret olduğu düşüncesine kapılırsınız. Halbuki bir bütün olarak arabaya baktığınızda tekerlerin dönmesiyle arabanın ileriye doğru düz istikamette gittiğini görürsünüz. İşte reenkarnasyoncular sadece tekere odaklanıp oradan düşünce üretiyorlar. yani mevsimlere ve mevsimlere göre oluşan canlılara bakarak döngüsellik yanılgısına düşüyorlar. Halbuki hayatın tamamına baksalar, süreklilik içinde bir değişim olduğunu görürler. Onlar tekerin dönmesine odaklandıkları gibi sadece değişime odaklanıyorlar ve ileriye doğru düz istikamette akan sürekliliği görmüyorlar.
1: Şimdi kafama yattı. Demek ki bakış açımız düşüncenizi doğrudan etkilemekte.
2: Benim de tam olarak anlatmak istediğim bu. İnsan

0: İsterse günümüzde geleneksel hayatlarını sürdüren kavimlere bakın, her birinde öte dünya inancının var olduğunu açıkça görürsünüz. Bunun mezarlara önem vermelerinden ve ölünün yanına yiyecek giyecek türe eşyalar koymalarından anlayabilirsiniz. Bedenlerin mumyalanarak korunması da aynı düşüncenin ürünü. Demek ki putperestler dahil tarih boyunca bütün toplumlarda öte dünya inancı var. Onlardaki yanlışlık, ahiretin bu dünyada ve toprak altında olduğu şeklinde algılanması. İlahi dinler, ilk insan Hazreti Adem'den itibaren gönderilen her peygamber ve indirilen her kitapla Allah'ın iradesine bağlı bir ahiret inancı olduğu gerçeğini her zaman dile getirmiştir. Bazıları bu gerçeği görmüşler, inanmışlar ve kabullenmişler. Bazıları da kafalarına göre gitmişler, inkar yolunu seçmişler. Öte dünyada da kimin doğru ve isabetli olduğu ortaya çıkacak.
1: Peki bizim inancımıza göre nasıl olacak yeniden diriliş?
0: Evreni ve insanı yaratan Yüce Allah, bu dünyanın bir imtihan alanı olmasını dilemiş ve bu imtihanın sonucunun öte dünyada alınacağını bildirmiştir. Bunun anlamı, insanın ölmesiyle varlığının tamamen sona ermeyeceği, bu dünyadaki yaşantısına göre öte dünyada da bir kıymetlendirme yapılacağıdır. İyi, faydalı ve güzel hayat sürenler mükafatı hak edecek, isyankar, zararlı ve çirkin hayat yaşamış olanlar ise cezaya çarptırılacaklardır. Bütün bunların olabilmesi için yeniden dirilişin olması kaçınılmazdır. Yeniden diriliş, asli bedenin yeniden yaratılması ve asli ruhun ona iade edilmesiyle gerçekleşecektir. Böylece herkesin kendi ruhu, kendi bedeniyle buluşmuş olacaktır.
1: İyi de asli beden ve ruh nasıl yeniden diriltilecek?
0: Dünyaya ilk gelme nasıl gerçekleştiyse öyle. Birinciyi gerçekleştiren yaratıcı kudret bunu da yapmaya kadirdir. Nitekim bazı hadislerde yeniden dirilişin insanın kuyruk sokumunda bulunan acbüz zenep denilen yaratılış özünden olacağı ifade edilmektedir. Acbüz zenep hiç yok olmayan insanın yaratılış özü veya çekirdeğidir. Yeniden yaratılış bunun üzerinden gerçekleşecektir.
1: Ancak yaratıcı kudreti kabul etmeyenler var.
0: Sorun da burada zaten. Yeniden diriliş ve ahireti kabul etmeme aslında Allah'ı inkarın bir sonucudur. Bunun tersi de doğru. Ahireti inkar eden ya kısmen ya da tamamen Allah'ı inkar etmektedir. Tamamen inkar edenler ateistler, kısmen inkar edenler ise deistlerdir. Yüce Allah'ın Kur'an'da Allah inancı ile birlikte ahiret inancını sürekli birlikte alması da bundan olsa gerektir. Öyleyse temel sorun Allah'ı inkardır. Şayet adalet ve rahmet sahibi Allah inancı tam olsa ahiret hakkında bir şüphe olmaz. Böyle inanan bilir ki bu dünyada yapılan hiçbir kötülük yapanın yanına kâr kalmayacak, yapılan her iyilik de mutlaka mükafat olarak karşılığını bulacaktır.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Bugün sizlerle birlikte Batman'a doğru yola çıkıyoruz. Bizi Bozukan Kalesi bekliyor. Kıymetli dostlar, Bozukan Kalesi, Batman ili Sason ilçesine bağlı Kale Yolu yahut Bozukan Köyü'nün güneyinde yer almakta. Kale Yolu Köyü, Batman il merkezinin yaklaşık 90 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Sason ilçe merkezinin 24 kilometre kuzeyinde bulunuyor ayrıca. Eski Sason Kalesi olarak da adlandırılan Bozukan Kalesi, Zavasar Dağı'nın güney kısmında Kapıs ve Kus nehirlerinin birleştiği bölgede oluşan üçgen alandaki yüksek bir kayalığın tepesinde stratejik önemi olan bir yere konumlanmış. Ana kaya üzerine inşa edilen kale düzenli bir plan özelliği göstermemekle birlikte inşa edildiği tepenin etrafını saran surlar kalenin kurulduğu topografyanın sunduğu imkanlar dahilinde yapılmış. Kalenin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık olarak 1300 metre, kapladığı yüz ölçümü ise kuzey-güney yönünde 176, doğu-batı yönünde 130 metredir. İç kale ve iç kaleye iliştirilmiş dış surlardan oluşan kale, bulunduğu bölgeye hakim bir savunma mimarisi örneği. Kıymetli dostlar, iç kale ve dış surları oldukça tahribata uğramış olan kale, günümüzde sadece kalıntılarıyla bizleri karşılıyor. İç kaleye kuzey yönünden sadece karayolu ulaşımı mevcut. Diğer yönlerden sert bir uçurum ve nehir hattı geçtiği için iç kalenin tahkimat duvarları daha zayıf inşa edilmiş. Sevgili dostlar, günümüzde kaleden kalan kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla iç kale ve dış sur duvarlarının kalınlığının yaklaşık olarak 2 metre olduğu ve moloz taşlardan inşa edilen sur örgüsünün düzgün kesme taşla kaplandığı tespit edilmiş. Sur duvarlarında caz harcı kullanılmış. Kale yüzeyinde çok az seramik buluntusuna rastlanıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikteki bir kaya tepesi üzerine kurulu olan kale, özellikle bize ihtişamıyla selam vermekte. Bir düzensiz plana sahip olsa da inşa edildiği tepenin doğal yapısına uyum sağlayarak etkileyici bir savunma mimarisi ortaya koyuyor. İç kale ve ona bağlı dış surlardan oluşan yapı bulunduğu bölgeye hakimiyetiyle dikkatimizi çekiyor. Sevgili dostlar, günümüzde büyük ölçüde tahrip olmuş olsa da kalenin kalıntıları hala görülebiliyor. Kuzey yönünden karayoluyla ulaşımın sağlandığı iç kalenin diğer yönleri sarp uçurumlar ve nehirlerle çevrili olduğu için bu kısımlardaki tahkimat duvarları daha zayıf, ifade ettiğimiz gibi. Özellikle kuzey tarafındaki sur duvarları ve dairesel gözetleme kuleleri olası saldırılara karşı çift kademeli bir savunma anlayışının uygulandığını gösteriyor. Kalenin kuzeyinde ayrıca bir sarnıç ve bir gözetleme kulesi olarak değerlendirilen iki tonozlu mekan bulunuyor. Kıymetli dostlar, kadim bir şehrimizdir Batman. Bulunmuş olduğu coğrafya itibariyle böyle söylüyoruz. Nihayetinde hem geçmişi hem de günümüzü çok güzel bir şekilde ifade eden ve temsil eden bir şehrimiz. Ve Batman'da bulunan Bozukan Kalesi stratejik konumu sebebiyle tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Birçok savaşta ve seferde hem tahkimat olarak hem de bir yönü itibariyle kervansaray olarak çok kıymetli bir vazifeyi üstlenmiş. Yüzyıllardır taşımış olduğu manayı şu anda bulunmuş olduğu o hakim tepe üzerinde kalıntılarıyla dahi olsa bizlere ifade etmeye devam ediyor. Bizler bugün sizleri Batman'dan, Bozukan Kalesi'nden selamlamıştık. Yine sizleri buradan Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

demeliğimin parçaları dört bir yanda. Şimdi ne cennet ne cehennem, araftayım arafta, arıyorum

Bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, teline bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevda.

Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım.

şiddet. Ne bu celal ne bu hiddet. Bitmez mi sandın bu müddet? Taht saltanat makam şöhret. Beşikten mezara kadar. Taht saltanat makam şöhret.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün dua ederken dikkat edeceğimiz, etmemiz gereken bir hususu Yüce Kitabımızdaki bir ayeti kerimeyi hatırlatmak üzere dikkatinize arz edeceğim. İbrahim suresinde yer alan İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası olarak bize bildirilen ama bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın hitamında, sonunda yapmış olduğu ve bize de sünnet olarak bıraktığı bir dua ifadesini birçoğumuzun ezberinde yer alan ayeti kerimeyi beraberce hatırlayalım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Rabbim, hesap günümde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerime bize duada bir usulü, dikkat etmemiz gereken bazı hususları öğretmiş oluyor. Şöyle ki, dua ederken, af ve bağışlanma dilerken, af talep ederken elbette önce kendimiz için dua edeceğiz. Kendimizin affını, bağışlanmasını talep edip dile getireceğiz. Ama sadece kendisi için dua eden insan da asla olmayacağız. Dualarımızda anne ve babamıza, varlık nedenimiz olan büyüklerimize de yer vereceğiz ve onları unutmayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadis-i şerifinde anne ve babaya iyilik yapmanın en önemli ibadetlerden, eylemlerden biri olarak sayıldığını, ifade edildiğini biliriz. Bir insana yapılacak iyiliklerin başında kuşkusuz onun iyiliğini istemek, huzurunu istemek, mutluluğunu istemek ve ona dua etmek de gelir. Dolayısıyla bizim büyüklerimize, hayatta olsun veya ahirete irtihal etmiş olsun, büyüklerimize yapacağımız iyilikler arasında duanın şüphesiz önemli bir yeri vardır. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda ayeti kerimenin devamında Rabbimiz şu hususta da dikkatimizi çekiyor. Velil müminine yevme yekumul hisab. Rabbim, beni bağışla. Ama sadece beni bağışlaman yetmez. Anne ve babamı da bağışla. Sadece beni, anne ve babamı bağışlaman da yetmez Rabbim. Hesap gününde bütün müminleri bağışla niyazı ve duası bize öğretiliyor ki anlıyoruz ki biz dualarımızda bütün müminlere, bütün kardeşlerimize de yer vermeliyiz. Yine Haşr suresinin 10. ayeti kerimesinde de bizden önce iman etmiş olan insanlara dua etmek bize öğretiliyor. Burada da bu vurgu var kardeşlerim. Bir müminin bir mümin için yaptığı, yapacağı dua kabul olunacak duadır ve bir anlamda insanın aslında kendisi için yaptığı bir iyiliktir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki siz yanınızda bulunmayan bir müminin, bir kardeşinizin gıyabında dua eder, onun hayrını, onun iyiliğini isterseniz sizin meclisinizde yanınızda bulunan melekler duanıza amin derler. Ama bununla da kalmaz durmaz ve ardından veleke bimisli diyerek size dua ederler. Yani istediğinin, kardeşin için talep ettiğinin bir benzerini Allah sana da versin diye size dua ederler. Bunun bizim adımıza nasıl bir iyilik olduğunu bir iki cümleyle açıp dikkatinizi arz etmek isterim. Düşünün ki biz günahkar insanlar, günahkar varlıklar olarak bir kardeşimize dua ediyor, onun iyiliğini istiyoruz. Ama bu günahsız varlıklar olan meleklerin duasını kazanmamıza, onların iltifatına mazhar olmamıza, onların da bizim için dua etmesine vesile oluyor. Demek ki bizim diğer müminler için dua etmemizin kendi adımıza da böyle bir anlamı, kıymeti ve faydası vardır. Kardeşlerim, yaşamış olduğumuz hayatta da gördüğümüz üzere bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. Bizim dil döküşümüzü bekleyen, bizim dualarımızla üzerine rahmet ineceği umuduyla yaşayan kardeşlerimiz var. Uğradıkları, içinde bulundukları zulüm ortamının ortadan kalkması için bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. O yüzden elimizi açtığımızda, Rabbimize yöneldiğimizde, dil dökmeye başladığımızda elbette kendi halimizi, taleplerimizi dile getirmeli, af ve bağışlanma dilemeliyiz ama bizden dua bekleyen kardeşlerimizi, mazlum, mağdur ve mahzun olan kardeşlerimizi de asla unutmamalıyız. Dualarımızda onlara yer vermeli, onlara yer açmalıyız ve asla duamızı, dualarımızı, duayı da küçük görmemeliyiz. Duadan ne olur dememeliyiz. Duadır rahmet kapılarını açtıran, duadır yerin göğün anahtarı olan, duadır nice zayıf ve güçsüz orduları büyük görünen ordulara karşı galip ve muzaffer kılan. O yüzden dualarımız nice zulümlerin ortadan kalkmasına, nice gözyaşlarının dinmesine vesile olacaktır. Buna inanmalı, bunu ümit etmeli. Bu ümitle kardeşlerimizde dualarımızda yer vermeli. Sadece kendine, kendisi için iyilik isteyen insan durumuna asla düşmemeliyiz. Rabbim zulme uğrayan, mazlum ve mağdur olan kardeşlerimizin selametini yakin eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan ve editörlüğünü doçent doktor Fatma Betül Altıntaş'ın üstlendiği kıymetli bir çalışma. Batı'da hadis araştırmaları. Editörlüğünü yine Fatma Betül Altıntaş'ın yürüttüğü kıymetli ve farklı bir çalışmayı daha önceki programlarımızda konuk etmiştik. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaktır. Oryantalizmin ötesinde Batı'da hadis ve İslam araştırmaları üzerine söyleşiler isimli bir çalışmaydı. Bu çalışma hadis ve İslam araştırmaları alanındaki son dönemin 15 önemli akademisyeniyle gerçekleştirilmiş söyleşilerin yer aldığı bir eserdi. Bendeniz bu çalışmayı Batı'daki hadis çalışmalarının seyrini anlamak isteyenlere yardımcı olacak nitelikte, Batı'da oryantalizmin dışında bir İslam anlayışı ve yine Batı'da yapılan hadis araştırmalarına dair bakış açısı kazanmamıza da imkan sağlayan bir eser diye takdim etmiştim. Bugünkü konuğumuz olan Batı'da Hadis Araştırmaları isimli eserde en az onun kadar kıymetli ve faydalı bir çalışma diye düşünüyorum. Birbirleriyle bağlantılı, birbirlerini destekler ve tamamlar nitelikte çalışmalar. Özellikle de bu alanla ilgilenen, alanda yeni çalışmalar yapan, farklı çalışmalara da göz atmak isteyenler için bulunmaz bir eser. Batı Akademisi'nde hadis ilmi sahasında gerçekleştirilen çalışmaların seyrini süreli yayınlar üzerinden analiz eden kapsamlı bir çalışma, 2012-2022 yılları arasında Batı'da yayımlanmış 170'i aşkın hadis odaklı makaleyi sistemli bir şekilde inceliyor ve bu alanda derinlikli bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor. Öne çıkan temalar, metodolojik eğilimler ve bilimsel yaklaşımlar üzerinden genel bir çerçeve çizen bu eser, alanda çalışma yapanlara ışık tutacağı gibi hadis ilmine ilgi duyan, bilhassa Batı'nın hadis ilmine yaklaşımını merak eden taliplilere de farklı bakış açıları kazandıracaktır. Titiz bir eleme ve uzun, yorucu bir akademik yolculuğun sonucunda ortaya çıkan bu eserin editörlüğünü doçent doktor Fatma Betül Altıntaş'ın üstlendiğini belirttik. Fakat tek bir kişinin emeği değil, uyumlu ve nitelikli bir ekibin özenli ve gayretli çalışmalarının ürünü olduğunu da söyleyelim. Ve bu kıymetli ekibin de hakkını böylece teslim etmiş olalım. Neticede büyük ve kolektif bir çalışmanın ürünü var ortada. Eserin bölümlerine bakacak olursak ana hatlarıyla şöyle sıralandığını söyleyebiliriz. Hadis tarihi, hadis tenkidi, hadis literatürü, hadis ilimleri, hadis problemleri, hadis yorumu, tasavvuf ve hadis, şia ve hadis, siyer ve İslami rivayetler, modern dünya ve hadis, dijital beşeri bilimler ve hadis ve son olarak kaynakça ve tablo listesi. Gerek akademik alanda, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve sünnetiyle ilgili araştırmaların farkındalığı bakımından, gerekse Batı'daki İslami çalışmaların seyrini anlayabilmemiz açısından faydalı olacak bir eser. Efendim, Kitap Ayracı programında çocuk kitaplarından romanlara, süreli yayınlarımızın bütün dergilerinden İslam medeniyetinin klasik eserlerine, öncü şahsiyetlerin biyografik eserlerinden ilmi çalışmalara varıncaya kadar çok çeşitli ve geniş bir yelpazede yayınlarımızın tanıtımına yer vermeye gayret ediyoruz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce başkanlık ve vakıf yayınlarımızın akademik çalışmalarını da bu yolculuğumuza dahil ediyorum. Bugünkü yol arkadaşımız olan bu eserde bu ilmi çalışmalardan olup ilgililerine, taliplilerine, hadis alanında sağlam bir zemin inşa etmek isteyenlere güvenilir ve sağlıklı bir kaynaklık sunacaktır. Kıymetli dinleyenler, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve doçent doktor Fatma Betül Altıntaş'ın editörlüğünü üstlendiği kıymetli bir çalışmayı, Batı'da Hadis Araştırmaları isimli eseri bütün okurlarımıza ve siz dinleyicilerimize böylece takdim ederken herkese bereketli ve istifadeli okumalar dilerim. Kitaplarımızda, kıymetli eserlerimizde ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansan da yanına varsan, Medine'nin gülü, kokunu alsan. Girdim hasret kokan aşkın bağrına, aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle yar, rüyalarım.

sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
2: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan, senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebu'l-Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
5: Yükün ağır, yardım edeyim.
6: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyarı olamaz. Afiyet şifa olsun, haydi buyurun.
1: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
5: Evet, kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu'l-Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
6: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı.
7: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebu'l-Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
0: 101. Bölüm.
7: Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu.
8: Beni iyi dinleyin. Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız. Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı?
9: Anlaşıldı. Doğru. Saldıracağız.
8: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var. Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlardan sağılan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?
10: Evet, anladık, merak etme.

0: zor bir iş değil. Biraz dikkat gerektiriyor, o kadar.
1: Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz.
2: Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla.
3: Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkıyalar Ebu Zer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla duyduğu seslere uyandı.
4: Ebu Zer, kalk, birileri geldi.
1: Ne oluyor?
4: Şişt, sessiz ol, atlılar geldi.
5: Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer, uyan.
6: Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım.
5: Baskına uğradık, kılıcını al.
6: Aldım baba, endişelenmeyin, ben çıkar ne olduğuna bakarım.
7: Aman oğlum, bunların karşısına çıkma.
5: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla. En iyisi çıkıp konuşmak.
7: Eşkıyayla konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
6: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok. Biz babanla onları oyalarken sen de kaçmaya bak. Sakın bizi düşünme.
7: Oğlum, ya size bir şey olursa?
6: Kazanırsak eşkıyaların hakkından gelmiş oluruz. Yok eğer gücümüz yetmezse şehit oluruz anne. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
7: Oğlum.
5: Leyla, Allah'a emanet ol. Diz çarpışmaya başlayınca ormana doğru olanca gücünle koş. Hakkına helal et.
7: Helal olsun. Siz de helal edin.
5: Helal olsun. Hadi çıkalım şunların karşısına.
6: Ne istiyorsunuz?
8: Biz istediğimizi aldık. Geride işe yarar bir şey var mı diye bakıyoruz.
6: Resulullah'ın develeri. Baba, develeri gasp etmişler.
5: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
8: Ben mi korkuyormuşum?
6: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
7: Tamam. Allah'a emanet ol.
8: Kadın kaçıyor, yakalayın. Gel buraya.
5: Al sana.
8: Ah, oğlum.
6: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.
8: Gel buraya. Ah. Yakaladım işte.
7: Bırak beni. Bırak beni pis herif. Bırak.
8: Al sana.
9: Ah. Evet, bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım.
10: Gelenler var.
11: Kaptanın, toplanın, dönüyoruz.
8: Şu adamın da işini bitirseydik.
11: Bırakın şimdi onu, alacağımızı aldık, hadi.
9: Kadın hala baygın mı?
8: Evet, benim atımın üstünde.
11: Dillerini ve ağzını bağladın mı?
8: Evet.
2: Yürüyün, dönüyoruz.
11: Hadi yürüyün, dönüyoruz.
5: Oğlum!
9: Oğlum!
2: Ebu Zer, neler oldu burada?
5: Baskın yedik Selem'e. Oğlum Zer'i şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
2: Allah sabır versin. Çok üzüldüm. Ne tarafa gittiler?
5: Şu tepenin ardına doğru.
2: Ben peşlerine düşeyim. Belki karını kurtarırım. Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu. Ona söylemedi neye haber versin. Ben izlerini kaybetmeyeyim, tamam mı?
5: Tamam, ama sayıları fazla. Dikkat et kendine.

0: İşte yiğitlerim dönüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, anlatın hele.
1: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
0: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
1: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
0: Güzel. Kadın burada mı?
1: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
0: Onu sıkı sıkı bağla.
1: Emredersin.
0: Sizi gören oldu mu?
1: Bayağı yol aldıktan sonra ardımızdan birinin bizi takip ettiğini fark ettik. Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu.

0: çok uzakta. Allah'ım sen bana yardım et. Beni ezaletten kurtar. Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya dalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsem. Oldu. Neyse çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım.
1: Hey kadın. Bana bak. Kime sesleniyorum? Bana bak.
2: Uyumuş baksana. Bırak kadını.
1: Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma.
2: Tamam. Sen dinlen ben bakarım.
0: İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sese uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla tam zamanı. Hadi bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberimize götüreceksin. Oldu mu? Sevgili sahibine. Allah'ım beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi Atba gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların, Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.

Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra

0: Yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
1: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.